Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

0: aspirantlıqı imtihan bermekçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphana arasında qatırap, sözlük yatlap, mühim nuqtalarını tekrarlap da yürüyemen. Boldı kılayım mı degen? Lekin bilimnin təqdirimini özgertidiganlıqıga, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduganlıqıga işinip geldim.
1: Kainatki cisimle toxtamay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
1: Kainatki cisimle toxtamay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, аятлы қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сарап күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

0: Qadirlik dostlar, öy icara alganda vasitçi şirket tallaş kerekmu, yaki öy igisi bilen bivasi alaqlish kerekmu? Muxbirimiz Nuzgul Emir bu vaqt xabar berdi.
1: Jafa millik bir öyni icarga bermekçi bulup, məlum vasitçi şirketini tepip, onunla öy havala vakalatçilik xiti çıxırıp bəgendikin, iki taraf öy icarı beriş havala toxtam imzalgan. Toxtamda Jafa millik bu vasitçi şirketke öy icarı beriş işlerini vakalatan bicirişke tuluk hukukluk havalı qıgan. Vasitçi şirket arayda onunla 1800 yen icarı aqt öleydigan. Pəsil bu içi aq töyləşini pütüşkendikin, vasitçi şirket Sün xanım bilen öy icarı toxtam imzalab, Jafa milliknin öyini Sün xanımga icarı beriş pütüşken. Ama vasit şirket püşkünü bu içe Jafa millikke icare akı tölmügen. Yeni gelip Jafa millik arkadın bu şirket bilen alaklaşmıgan. Jafa millik icare ağı uçuyu Sün Hanım'ın tepip icare işlerini kengişmekçi boğanda netidis boğan. Sün Hanım şendin oliksi Cinan Şehri, Huyan Rayolu Xalık Sotmak emisik əriz kılıp, vasit şirket ve Jafa millikten öy icarisi ve rəni pulu bulup cəmi 15 milyonu kaytırıp berişini talep kılgan. Hem de onun vasit şirket bilen imzalıgan öy icare toxtamını bikar kılışını talep kılgan. Sot məhkəməsinin qarşıca Jafa millik bilən vasit şirkət imzalığını öy icarı beriş aval toxtamı. Vasit şirkət bilən Sün xanımın imzalığını bolsa öy icarı toxtamı. İki xil toxtamının xarakteri oxşumaydı. Vasit şirkət bilən Jafa millik imzalığan öy icarı beriş aval toxtamının məzmudun şunu görülüş qıbıldı ki, vasit şirkət havalı qılınğıcı bulu süptü bilən havalı qılınğıcı boğan Jafa millikə icarı haqqı töliş kerek. Görülüş qıbıldı ki, vasit şirkətinin toxtamdaki məqsidi icarı haqqını töləş arqılıq, diloğu çetişlik öy işilç hukuki və mənfəətli hukukiga erişiş bu əxli qavalı toxtamidiki avalı qılınğıcının əqiliş məqsidi oxşumaydı. Jafa milliklərinə vası şirkət otursudiki toxtam münasibiti avalı toxtam dəb atalısımı əmliyyəti bolsa öy icarı toxtami. Sün xanım vası şirkət bilən imzalıqan öy icarı toxtami davalaşıqçı iki tərəbinin əqiqi məqsəd işbadısı bulub, qanun məmuri nizamlardiki məcburlaş xarakterdiki bəlgülümləgə xilaplı qılınmıqan qanunluq küşkə iqib oluş gerek. İki taraf toxtam boyunca hukukun yürgüzüşü, məcburiyetini ada kılış gerek. Vasit şirket diloğu çetişlik öy icarı ağıcı bulu süptü bilen, onun bilen Sün xanım imzalıgan icarı toxtamı kayıtta icarı toxtamı kırdı. Sün xanım şikilemci icarı ağıcı, vasitçi şirket bolsa havalı kılınğıcı, şuna Sün xanım bilen vasit şirket oturuski icarı toxtamı ca familikini çekilmeydi. Ca familik öy icarı haqqını kaytırış məsulütün üstü gammaydı. Ahırda sot məkimisi Sün xanım bilen vasit şirket imzalıgan öy icarı toxtamını bikar kılış. Vasit şirket öy icarısı və rəni pulub cəmi 15 milyonu Sün xanımı kaytırıp beriş haqqıda hüküm çıxalgan. Sün xanım ca familikdən öy icarısı və rəni pulunu kaytırıp berişdə ortaq cavabkarlıqını üstü geliş haqqıdaki dava talibini bolsa sot məkimisi kollamıgan. İcarığı berilgen öydeki öy icarı ağıcının hukukunu koğdaşta aval xilaplık koğuş tarafını inik bektiş gerek. Söt məkimsi mullanı bildirdi. İcarı toxtamı öy ilgisinden öyünü vasitçi şirketke icarı berişini görüstüdü. Yani bu vasitçilik şirketi icarı hakkını töleydiğen toxtam. Havalı toxtamı öy ilgisi bilen vasitçilik şirketi pütüşken, öyünü şirketke icarığı berişke havalı kılgan, öy ilgisi belgelik ayak töleydiğen şirket havalı kılış hukuk dairesi içi de vakalten icarı beriş hukukunu yürgüzüş toxtamı. Qanundaki alaqadar bəlgilinləgə asasən havalı toxtamını havalı qılınğıcı bilən havalı qılınğıcı pütüşkən, havalı qılınğıcı havalı qılınğıcının işlərini bir tərəf qıldığan toxtam. Havalı toxtamı əxliq havalı toxtamı və əxsiz havalı toxtamını öz içə aldı. Əxliq havalı toxtamı da havalı qılınğıcının məqsidi havalı qılınğan işini tamamlaş arqılıq əqiliş. Bu diloda vasit şirket Sün xanımga öy havala vakalçilik xetini görsatken, demek şirketning öy igisi Jafa millikning diloga çetişlik öyni icarığı beriş işlerini vakalten bijirish hukuku barlığını bildirdi. Lekin onun Jafa millik bilen imzalagan öy icarı beriş havala toxtamdiki mazmundan şunu görülüş qıbıldı ki, Jafa millik bilen vasit şirket oturski toxtam munasibeti emliyette öy icarı toxtami. Növbette vasitçi havalı mülazimeti öy icarısı yeniden güllengen bir xil ticaret endisi bulu süptü bilen, vasit şirket bilen öy ilgisi öy icarı beriş havalı toxtamı imzalab, öy işilç hukukuğa erişken dikin, yana bu şirketin namı da öy icarı ilip turguçu bilen öy icarı toxtamı imzalab, özü öy icarı ilip turguçudun öy icarı saldı. Bundaq ekvalda vasit şirket toxtamğa xilaplı qısa, öy ilgisi emişe icara vasitçilik şirketiga öy icarısını tapşırıp boğan öy icarı ilip turguçunun məcburi köçüp keçişini kətirip çıxarganda bunundan macera kəp çıxıdı. Bu xil macralarda vasit şirket öy ilgisi və öy icarı ilip turguçu otursa emişe kimnin toxtamğa xilaplı qıvuçu işgəlliki səbəbinin macera kəp çıxıdı. Umumən etkanda öy ilgisi bilen vasitçi otursdiki münasibət havalılıq vakalçilik münasibəti və öy icara münasibəti dəb iki xil qayrıldı. Havala vakal

0: Qadirlik dostlar, bədəninizdə bu siqnallar peyda bolsa, tarazdiki iğirliqiniz düşkəndimi bəkrək oruqlavatqanlıqınızı ispatlap berəlaydı. Muxbirimiz Abduxalıq Əməd bu vaxt xəbər berirdi.
1: Oruqlaşını başlığınızda tarazdiki sallar midirləmay turu alsa, oruqlaş işənsigə ən zor zərbə berirdi. Gərçə, yemək içməkni kontrol qılış, hərəkət və muqum türlərinin əmini qılıb baqqan bolsunuzmu, amma daimli bekar əvar bolğanda kis qıldırıb qoydu. Biroq bu vaqtda bek aldırıp ümitsizlenip ketmang. Ba'zida bedenning o'zgarishi beden og'irligidagi sanadinmi ko'p samimiy bo'ladi. Siz sezmagan joylarda bedeningiz oldin bilindirmay urqlayotganligidan aktiv signal tarqitib bo'lgan bo'lishi mumkin. Tavandiki bular haqiqiy diqqat qilish qarziydigan ishlardir. Sog'lom urqlaganda bedenda avval ozlaydigani may bo'ladi. Urqlash signali to'g'risida so'zlashishdan burun ko'pchilik oldi bilan mundoq bir ishni tushunish kerak. Yani, noqul beden ig'irligining tövallishi oruqlashdan choqim muvaffaqiyatlik bo'lganligidan derak bermaydi. Bu xil qisqa muddatlik beden ig'irligining tövallishida oruqlaydigini may bo'lmasdan, balki bedendagi suv tarkibi, hatto oqsil bo'lishi mumkin. Masalan, suyuq salang, tuz az damoqlarni yegachga bedendagi suvning yig'ilib qilishi oziydi. Yoki harakat ko'payib, ko'p tarligachga suv tarkibi ko'p chiqarilib etildi. Bu ikkisining hammasi bedendagi suv miqdorining ozligi sababidan beden og'irligining tövalliganligi hisoblanadi. Yana masalan, har xil tomoqlardan qisinish, tomoqni yinik holatda to'xtatish usullari orqali asoslik yemaklik va oqsilning qabul qilinishi azaytganda bedendagi muskul miqdori tövallaydi. Shundoqla beden og'irligimi tövallaydi. Bu xil og'irlikni yiniklatish qarmoqqa unum ko'rilgandek bo'lsa-mu, amaliyotda ilgirgi yemak-ichmak odati asliga kelgandan keyin yana osonlik qaytib qoladi. Yana muskullarning eqib ketish sababidan asosiy metabolizm nisbati tuvallab ketishi mumkin. Shuni bilish kerakki, asosiy metabolizm sarfiyati odam badanining kundalik umumiy energiya sarfiyatining 60-70% ini egallaydi. Asosiy metabolizm sarfiyati azayganda keyin o'xshash yemakliklarni yegan taqdirdami, texmo oson zamirib ketdi. Tövendiki 7 signalning paydo bo'lishi sizning haqiqiy o'rqlayotganligingizni tushuntiradi. Agar o'rqlash jarayonida tövendikidagi signallar ko'rilsa, badandagi mayning ozlashga boshlaganligini, haqiqiy ma'nodagi sog'lom o'rqlashning boshlanganligini tushuntiradi. Badan og'irligi sonida ancha cho'ng o'zgarish bo'lmasa-mu, bel aylanmasi, ko'krak, belak aylanmasi qatorliklar tadrijiy holda ko'rinarlik tuvallaydi. Agar yaqinqi bir mazgilda badan og'irligida ancha cho'ng o'zgarish bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin badan aylanmasi, masalan, bel aylanmasi, bo'yin aylanmasi bo'libmi, bel aylanmasi ko'rinarlik tuvallasa, badandagi may nisbatining tuvallanganligini, bo'libmi ichki a'zolardagi mayning ozayotganligini tushuntiradi. Sharoiti bor do'stlar o'zining badan may nisbatini kuzatib baqsa bo'ladi. Bedendeki may nisbatining tövallishi mo sağlam oruqlaşdan ifadesi. Sağırı aylanmasından yota aylanması azayışının bir qadar qiyinliqi gözü tutulup, onun üstüge bazı kişilerin oruqlaş mezgilide sağıra pute alaydı meşk kılkan

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımıda Allah'ı ilgirlervatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşılığımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 11. ayının 22. günü Cungu Çerki Cənubi Asiya Dövlətleri İştifatı Söhbətliçiş Münasiveti Ornat Kalıpı'nın 30 yıllıkını hatırlaş başlıkla yığında kılgan təqdirdaş bulup, yurt makanımızın ortak kurayli namlıq sözünü anladınız.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yine okşaşla yeniçi mezmunlar bilen huzurunla gitip geldi. Programımızı avval kıdaki yaktırıp anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gül toxtayım. Bugünkü programımızda yeni qandaq titimliq mezmunla uğurlaştırılgandı. Bula kısaqsanla, bir qıdanla dağımlıq bizde bulsun.

Ailemizin kıyınçılıkları aldı da bu arzuyumdan vazgeçişki mecbur idim. Öz arzu armalarım için bir ömür turmuş kaynamlarda çay kılıp ötken dadamın mühçeyen yelkisiga yeni bir eğir jükünü artıp koyuşka könlüm onuma etdi. Turmuş diyen acayip ola digen. Ben mektep koyundan ayrılsam, keyin turmuş yolumunu kandak basımayan diyen murakkep sualla şu çağladıla saddı kalbimle toxtamayı bir yarım kılattı. Lekin doğumlu okuşka amalsız idim. Baldurak bire hönerinin peşini tutup pul tepişim. Dadamın putunu daval dişim. Mumam ne, ömürünün ahırda bosumu rahat durmuşka eriştürüşüm kerek idi. Bu balalacı hiyallarım kalbimden çoğunkur katlamlarına ornak ketken idi. Şu çağda dadam çaklı kaldikini bütün küçüblen iştirip, öyünün işçi de uyak buyakka bernaçını aylandırıp mangandın ki, ''Mən kandakken mən, özüm çaklı orunduk üstüde oldurğunu bilen, mana, her kitim şundak çakkan durmamdı. 10 net yıldan boyan öyünün hem sırtının işlerini cahide kılıp, seni ətlimi göşe aldığından bugünküdek berdem kadem taşlapman kudek halet geldirgen, mən şu dadan. Hazır mı, iştahının hödüsün çıkanmaz, seni bakanmaz, okutanmaz halıga düşüp kağın yok. Dadamın gözlerde yanlı bir ümit ve katilik çaknap durattı. O, çaklı kaldıkını iştirip aldımgı geldi. Köz şamıldı kağın yapıraktak, soğuk hem titrep durgan kollarım ne, jirek sık alkaları arsık elip durup, sen yakşı okuşunu bilsenle boldı. Yaramlık adam bulsan, özümni dağdam yollada mağrur kadem taşlapmangan dek, bağcılada huzur sürvatkan dek, dünyadaki en becerim, en uluq bir adada kes kılımın. Adam bir işki əcir kısıla meyvesini körüdü. Adam için iradesizlik, ümitsizlik, şükürlük, en çoğun meyiplik hem namratlık hesaplandı. Şuna ben hiç kaçan özümünü meyip hem namrat hesapla bakmadım. Gepimde düşendin mi? Meni hatırcam kılay, hoşal kılay desen, yakşı oku oğlum. Dedi dadam, beşimini sılap durup. Dadamın her kandak cabalık, keyin şara etdimi, hayatka boğan ümit varlık bilen könlümünü ağındırıp, bana medet ilham berip kildiğin sözleri, kalbimde okuş istikinin yalqollarını kaydı yalqoncı dıvatattı. Dadamın aşı sözleri bilen künlani aylağa, aylani jıllağı ulap, otur mektep okuş hayatımının ahırkı pəlisi kep kağan idim. Ali mektep imtihanı yakınlaşkan seri, kalbimni işkiliniş çırmı vağan idi. Şundaqtı mı, dadamın bana karagandaki közlerden çaknap durgan ümit koyasi, vücudumni bahar aptıbidek illetip, bana küşlük medet bolatdi. Ahri kallamdaki barca hiyalanı çörüp taşlıp, Ali mektep imtihanını bədim. İmtihanına deysimi çıxdı. Anısı yok, meyper dadının cabalıq əcərdə özüb çoğumuğan məndək bir oğulunun Ali mektep imtihanına deysi, dadamın qoruq besib ketken çırayığı aləmçi xoşallıq beğişlaplı qanmay, nahiyə, hətta vilayət tikilənimi həyran qaldırıqan idi. Rayonumuz boyuca ən yuqur numurni mən ağan idim. Uzaq ötmək, arzuyum boyuca tallıqan mektəbdən mi çakırıq gəldi. Lekin okuş pulu ailemiz için hal kılış kıyın boğan bir mesele idi. Kelgüsüdeki arzu armalarının nuranı pəllisi. Dadamın her vakit tekrarlayıp durduğun ''Yaxşı okusan, ardıqın çıkıdı'' diyen sözleri okuş istikimini kuzgap meni ümit var kısa, dadamın mən için devamlıq cevabı atışını bir oğul balalıq, pərzantlik hororun bilen yani körü verişini xalımay, okuş arzuyumdan vazgeçiş xeyalım kaynavatkan kazanğı soğuk su kuyu etkendek, könümni tüm taslıqı çöndür etdi. Qayıs pulğa kandak okuştun ibaret, mən ötüş kıyın boğan bir han aldımını tosıp dur etdi. Okuş bilen okumasıq otursa ki, azaplı hiyalla jürgümünü xoddi, sansız kurt yapatkandek bir yaram kılattı. Köz aldımğa yazının peşiğirim ısıqları, kışının qahırdan soğuklarımı kocaladı küçük yayımızını eci belip, sərenge, kağız diyendek nesene seytip yürgen dadamın vecik kevdesi. Koruk besip ketken çırayı kelibilip, yürgümünü azapla etdi. Özümünü dep, davamlıq dadamını cabağa tatkızı verişke, könlüm onumaydı.

inib kirdi. Eşik aldıda paylap turgan yeltapan onu çın quçaqlıb aldı və Mayraga "Önünü çıxama!" dep onu süyüşkə urundı. Mayra qolidagi çiləkni yerə taşlab yeltapanın quçqidən yolqunub çıxdı və "Hey lüçək, məni kim görürsən?" dep vaqırab yeltapanın çatırqığı ötükü bilan qattıq tepdi. Yeltapan çatırqını çangallab oltırıp qaldı. Mayra tamğı yöləklik turğan kaltekni qoluğa ilib, çatırqını çangallab engrab oltırğan yeltapan bilan çüçüp oyğanğan aşqı tağnadı. "Hey lüçəklə, öydən dərhal yoquluş!" dep vaqırdı o. "Közümdən dərhal yoquluş!" Qoqıp ketgan aşıq kaltek tağnab turğan Mayranın aldığı özünü taşlab, "Maqul sanı maqul, biz hazırlı ketəyli!" dedi de talağa qarab özünü attı. Yeltapan yançıqıdın bir yaqutni çıxırıp Mayrağı tağnadı. "Maqul, biz ketəyli, mau isil yaqutni elib, qulundakı av toqmaqni man qaytırpa. Bolmasa biz bu qorudan çıxıp ketəməy qalımız. İştin bə qaljırken, sana dep qoyay, biz hökumətin adımı, bizge kaltak tağlaş, qanunğa xilap," dedi. Gəzəbdən jalaqlab titirəp ketib atqan Mayra, "Yaqutni çekkenge teñib al, numussuz əbləq," dep Yeltapanın yaqut tutup durğan oñ qolğa qattıq tepdi. Yeltapanın alqınıdaki yaqut uçup çıkıp Mayra bilen Qasanın toy vaqtida düşken surete selinğan jazning aynikini çıqıp etdi. Taladın ittalğan aşıqning "Vaycan, vayputum" dep nalı pariyat kötürgen avazı anlandı. Yeltapan yaqutni izdigen bolup balı yığılavatqan böşikke asta-asta yıqınlaşdı. Bu vaqtning yötili bilen yığısı küçüyüp ketdi. Mayra jalaqlap titirep turup "Balığı yıkılaşma, bomuz mağı kaltak bilen minanın ketiğini çıkarıp etmen!" dep vaqır edi. Yeltapan orında şippi de toxtap, "Aqmaqlık kımay, kolon dikine taşılıp etsinlim. Sendek çıraylı kızlağı bunda kılık yaraşmaydı iken. Güldek çırayın bilen bu çölde zayıb öp getip sen. Hazır bu öyde işkimizden başka hiç kim yok. Mağın işçin ağırsın. Burun sana taza zen samap diken ben. Bek çıraylık gen sen, sınlim. Diginim gükönsen, neyme de sansan şunu bir eycinim." dedi de külüm sırgen peti küçükünü içip Mayra'yı yıkınlaştı. Gazepten yerilay dep kalan Mayra koludaki kaltek bilen Yeltapan'ın baş gözüge aymay orgulu durdu. Yeltapan "Vay can, vay beşeyip" dep vakırap, işki kolu bilen beşini kamallığın içi sırtkı karap kaçtı. Mayra onun kendin koğulap çıktı. Yeltapan ne taladaki iştmi talıgılı durdu. Mayra toxtumay kaltaklavatkan, iştmi kaini kendin talavatkan Yeltapan, "Vay can, ölüdüğan buldum" dep çıkarap, karangoluk kaplıgan kışlağı karap özünü attı. Gazipi teğici besilmeğen Mayra taladı kaltekni çın sıkımlığını çeç xeyle turdi. Jıraqtın abdumabullanın avazı anlanğan dek boldi. Onun "Toxtar ağa, kasen, silen nana, nemişka tez qaytıp kemesle?" dep toğluğısı geldi. O özünün küyümcan qeynanısı bilen bağırı yumuşak yengisini seyğini vatqalıgını yes kılıp közlerge yaş aldı. Yeltapanın Mayra'nı boza kılgalıgını anlıgan Toxtar qattıq gazaplanıp oltıralmaylı kaldı. Bu onunğa kılıngan eğir aqaretdek toyuldu. Şuna o ədisi tan yorışı bilenli atını egerledi. "Nəgi barısan?" dedi Qasan akşam Mayra'nın gipini anlıgandan buyan kapıgı eçilmeğen aksıqa qarıp. "Atını ettigendeli egerlige de turduğun o. Lejim bilen canısın helik işke ablaqını tutuşuğu yardımdışımın. Aka, etkestile bek rahimsiz. Senin yeniğinde koral mı yok? Birer xeyim qatargi yol kıp kalsan, anam bilen yengemge nemi dert cevap vermez? Bizni ayğın, kışlaqı bizni dep gelip, bu yerde birer baxtsızlık uçursan, bizden tügeşkinimiz şu aka. Meni tosma afkam. O işke karakçının ayalanı boza kıqalıqını anlap, közümge keçeci uyku kemmedi. Lejim bilen canıs mı biz qoqşaş adam qo? Ulanın mı atanlıları uruqtuk qalırı bağı? Menin jenim ulanın jeniden artıq emas. Adam degende vicdan, gurur bolmasa onun porketekten nemi perqi? O işki ablaqını tepip, keliştirip edebini bemsem, Mayra'nın aldığı qandaq baş götürüp jürümen. Seninçe, mende vicdan, gurur yok oqşımamdı aka. Mayra'nın aldığı beşimni götürüp yürüş için sen bilen memi baray emise. Sen uyundan ayrılsan bolmaydı. Öyüngdün bir akşam ayrılıbıydın nem boldı? Boğan vaqanı sen mi öz kulkun bilen anladın qo? Senin vicdallık, gurur bay jigitlikken mağı beş koldak ayan. Sen mağı oxşumaysan. Sen Mayra bilen balan qamra bulup, mallarının halidin xabar almasan bolmaydı. O eblaqlani, menin tutkunum, senin mi tutkunun? Şunu yolunu tosma, maqul mu? Toxtar atkı mendi. Qasanın aksını tosup kalanmaydı qalıqıgı közü yetti. Toxtar jiren atını küç bilen devitip, qar kaplıgan tüzlanlıkların çetedeki takır tağ tarapkı qarap tez yürüp

0: Lijun bilan jangisini 3-4 saat izdeb tapalmagan Toxtar, taş yolning chetidagi ashxonaning oldida bog'liqlik turgan tunuch ikki otni ko'rib qoldi. Bular Lijun bilan jangis minib kelgan otlar edi. Toxtar etini ashxonaning oldiga bog'lab qo'yib, oshpazning xeridor chaqirayotgan ovozi chiqayotgan eshikni ochdi. Tamoq yeyotgan Lijun bilan jangis o'rindan chachrab turib, ashxonaga kulimsirab kirgan Toxtar bilan quchoqlashib ko'rishdi. Ular Toxtarga tamoq buyurdi. Qors qashqan Toxtarı tüzüt qınmayla ula bilan bölü oltırıp tamaq yedi. Toxtar ağa, eniniz bilan Mayra tinchlik mi? Dedi Lijun. Tünügün kegen abdumobulla ulağımı çöp çürüp ägendu?
1: Çürüp bädi, ufkam. Aşqağan qoyla şu çöpläni yep xeyli tırılıp qaldı.
0: Avılğa qaytqa oqşımam siz, dedi Jangis. Qasan bilan Mayra'nın yeni bir neç gün tusunuz bop tiken, onıñızdan ansırgan oqşaysız ä?
1: Men avılğa qaytmadım, ufkam,
0: dedi Toxtar qapığını ötürüp.
1: Men yel tapan degen yelik ablaqni sizlar bilan billa izdab tepib kelishtirib adabini bagili keldim.
0: Lijun bilan Jangis bir-biriga qarishib kulimsirab qo'yishdi. Toxtar bu ikki yigitga oqshom Qasanning uyida yuz bergan voqeani so'zlab berdi.
1: Yel tapan degen bu ablaq mushiyadimi sizlarga aramliq bermabdi-da?
0: Dedi Lijun. Lekin Polat akan bu ikki ablaqni tutish vazifasini Jangis ikimizga topshirgan Toxtar aga.
1: Siz bizga ergishib yurib, biror qiyin qatarga yo'l qilib qolsangiz, biz atrat boshlig'iga javob bera olmay qolamiz. Uning ustiga bizning sizga qurol tutqizish huquqimiz yo'q. Bu bizning tuzumimiz.
0: To'xtar aga, yordamlashiman deb bizni izlab kelganingizga, bizni qo'llaganingizga rahmat.
1: Biz sizning kayfiyatingizni tushunamiz, to'xtar aga,
0: dedi Jangis.
1: Biz u ishkablarni cho'qim qo'lga tushirib, intiqomlarni ep bermiz. Bizga ishining, to'xtar aga.
0: Biz ormonlar bilan yovvoyi hayvonlarni qo'g'dab qolmasdan, chorvachilarning omonligini ham qo'g'daymiz, to'xtar aga. Dedi Lijun. Bu bizning mas'uliyatimiz. To'xtar ular bilan bir soatdek so'zlashgan bo'lsa-mu, maqsadiga yetolmadi.
1: Siz Qasanning uyiga hozirlik qayting, dedi Lijun kesipla. Ular sizdan ansirab qolmasin. Ov kuni sizga dedi qo to'xtar aga. Hojitimiz tushsa sizni cho'qim izlaymiz.
0: Ko'ngli yerim bo'lgan to'xtar ilojsiz inisining uyiga qaytish uchun yo'lga tushdi. U qor bosgan dalada bir yerga yig'ilib, dug'dib turgan bir top qulonni ko'rib qoldi. Qulonlarning ba'zilari bekmi o'riqlab ketgan edi. Ba'zilari bo'g'az edi. Ba'zilarining tuyoqlari zaxmlangan edi. Ular yeniga otliq kelgan to'xtardan urkib qochmadi. Ularning mo'ldirlab turgan ko'zlaridan hasrat yig'ib turganda qaladdi. Ular qilin qarning ostida qolgan daladan oziq topolmay osh qolgan edi. To'xtarning ulog'i ichi og'ridi. U otdan sakrab tushib, titrab turgan qulonlarning beshini siladi. Qulonlarmi boshlarini uningga surkidi. To'xtar cho'nqur o'yga petib qoldi. Oshqag'an mo'sha jonivorlarni o'limdan qutqizib qolsammi, Lijun bilan Jangisga hamkorlashgan bo'lar ekanman-ku, deb o'yladi u eg'ir xursinib. Bularning ichinishlik oltini ko'rib turib, ularni tashlab ketsam, rahimsizlik qilgan bo'lmamdimi? Polat bilan Farhod avtomobil bilan uyimizga ilib kelgan oqmoralni ko'zimizga titrab turgan obu bo'g'oz qulonga o'xshash ko'ringan tug'i. Yovvoyi hayvonlarni yaxshilikni bilmaydi deb kim ayta olaydi? Ашқаған бұл құлаланы қасаның үйге іліп барай. Бұл азырчы қойла білән білі ақшам шопырла ташлап әген чөпләні еп тұрсын. Өлмеген жанды үміт ба дегенде кейінч оланы құтылдырып қылышның башқы еолырмы тепіліп қала. Қойларғы чөп селіп атқан қасан бәден Майра бір топ құлан әйдеп келіп атқан Тоқтарны көріп, әйран болып ағызны ечіплі қалды. Тоқтар құлаланы қасанның үйінің алдығы жәйдеп келіп, аттын күште вә қасан білән Майраға. Ұла ашқапты, деплі қойды. Qasan bilan Mayra qulonlarning oldiga o't tashladi. Necha vaqtdan buyon og'ziga bir talmi chöp samagan bu bechora jonivorlar oldidagi chöplarni xudini bilmagan holda yalmab yutishga boshladi. Qasan bilan Mayra ojiz, miyib, zaxmlangan, osh qolgan yovvoyi hayvonlarni ko'rsa, o'zini unutib qoladigan to'xtarning osh qolgan bu qulonlarni qilin qor qoplagan daladan nima uchun ilib kelganligining tagiga yetalaydi. To'xtarning uyiga tezlik qaytib kelganligi Qasan bilan Mayraning andisini tugitib, ularni xotirjam qildi. To'xtar, garchi o'zining uyiga nima uchun bundoq tez qaytib kelganligining sababini ularga deb bermagan bo'lsa-mu, Qasan bilan Mayra surishtirib o'ltirmadi. Bo'pti, deb o'ylaydi Qasan ishki oldida qatorlashib turgan qulonlarga qarab. Bularmi mening qo'ylarimga o'xshash jonivorlarmi? Bular hukumat haqsiz taqtib olgan cho'plarni qo'ylarim bilan tang yesin. Akam bilan yangam bo'g'oz oqmoralning eg'irini kech kunduz tatgan bo'lsa-mu, Ta hazırgıcı birer qitimi g'inqib baxmadi. Akam aydab kelgan bu qulonlarni ochliqdan, o'limdan qutuldirib yiqib qo'ysak, hukumatmi, onammi,
1: Akammo, yengemmo, Polat akamlamo, Perhatlamo, Gavşemmo hoşal bop kalıdı.
2: Ağamnın aşk ağam bu kulalarını üyümüzge ilip kegeligi bizge işen geldiki,
1: dep oylaydı Mahiramo.
2: Şoğun mämi ulanı yengem Akmaral'nın halıdın keç kündüz xəbər ağandak obdan bekip koyay. Hükümet haksız taqtıp egen çöpler xeyli bağı. Ula koyla bilen kulallağı xeyli vaqtlağı jeyetudu. Şoparlarının haksız çöp taqtıp berdiğalıqını biz burun xiyalımızı mı keltürüp baxmağan? Meningçe, hükümet bu kulallarının hayatıgımı cazmen köngül buludu.
3: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Merkezi Xalq Radyo Stansısının radyo kütüphanesi programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkışı qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənivi cəhətdə mul ozluqlıqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və maqan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qaytı gayretki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırmen.
4: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanında mundaq bir ağızını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumaqta. Vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımını alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilen ilişdi.
4: Topni 4. numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni davarının güzel sayıpsını açtı.
0: Burmumuqtın stanokçı. Tokyo'ludun zapçaslağıca emmisi kalbimdeki sənət buyumları.
2: Devletnin muyum koralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
0: Netçi milyon qetimlik təcrübe arqılıq texnik tosalğısının kutulup, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vətənni söyüş her bir Jungo'luqnın məsuliyeti və məcburiyeti.
6: Мен бір тамчы су.
7: Мен мо бір тамчы су.
6: Мен сүп-сүзік еріқтің келдім.
7: Мен пакы су амбырдың келдім.
6: Гүллікті гүлләні соғырымен.
7: Жүмекні чын әтмәпті. Мен әуіраз жолығы иқіп кеттім.
6: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
7: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
8: Su baylıqını qadırlaydı. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Qadimdən hazırgıca jongoluqla ən qadırlaydığan fəzilət ali janablıq.
9: Ali janablıq turmuşqa sınıb ketgan hərəkət mizanı.
0: Ali janabla səmimi kelidi. Könlü köksü kən adamla Ali janablardır.
9: Ali janablar yaxşı niyyətli kişilərdir. Başqalarına yaxşı niyyət bilən müamilə qıldığanlar ali janablardır.
0: Ali janablar səmimi, rastçıl buludu. Vədisigə vapa qılalaydığanlar ali janablardır.
9: Ali janablarının nəzər dairəsi kəng buludu. Yıraqını körələydığanlar ali janablardır.
0: Ali janabla etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilerdir. Ali janabla Katar'da turuş, Ali janablağı toğırlanış, kemter Ali janabladın buluş, jungoluklarının royi intilişidir. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əstisaklıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
10: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyələr bədən əzalarımqa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
11: Yeah. өрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қалынышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
10: Мән үрек, ұзын мәзгіл Құлымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
9: Uzun mezgil uxlamay tan atqızış, qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xidmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?
0: Kiçikkinə ot yalqını barmıqımızın uçunu illətalaydı. Lavuldab köyüyatqan Gülxan bütün bədəninin harğılığını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızın nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı.

0: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güller nasıl soğurman?
6: Cümekni çın etmekti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan edizlerini soğardım.
6: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokacak kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

0: Rana kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni. Sikot işçilerle tasit kılındı. Üç minutta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz palpal, işçimiz kalgal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukapat poli tarıhtılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aş diyen şu da. Küller hakikaten tasit ötü atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümle şundaq assamla, qarzların bırakıp tügep ketken bolsa, hemini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemra bolsun. Naxşı muzika, rohnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayrıtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Her radyomu hoş dostlar programımızda davamlaştırıvatımız. Bir balı bağışken de 14 yaşı kırıp kalan bozumu kokuncaklı kıdın daim başkalarının bozak kılışı uçuraydıken. Bir günü mektepte cidalını pulgı seti valıdığan nait küştüngür bir bala onunla "Hey, ben bile ilişi alamsa" depla bir iştiriple yıktı bitip doğu. Bir muşkımı çıdımaydıgan dep kopallık bilen tırlap horor gıtı gipti. Elikı balının gipi onunla bek ağır kepti. Şu gündün itibaren o beden çınık durup küçük buluşka bel bağlaptı. Gezdiki besilgan çenikış kösetmesi boyunca her günü çenikışını başlaptı. Zadılı toktup koymaptı. Bara bara toplagan tecrübelerge asasen bir yürüyüş çenikış usullarını mı tepip çıkıptı. Külle ütüptü, ayla ütüptü. Onun bedenindeki bölcüğün göçlerimi naitli terakki kıp yoğunaptı. Кейін халықаралық беден гүзелләштіріш мұсабықысыға қатнышып, түрлік мұсабықыларда чемпион бопты. Бір кетім яна төмір жолының тоқтыш станциясында төмір зәнжір білен нұрғын мұхбір ва тамашабинның илхам білен 72 тонна келдіған вагонны орындан мидірілді өтіпті. О, һәр дайым өзінің мұвафақиет арқыда башқалар білен параңлашқанда Nait iftiharlanıp durup balılık vaktimdeki helikı meni bozak kılgan balığa çin dilimden rahmet eytimen dept. Demek irade bir bahadır. İsiniz de bolsun. Turmuştuğum mürekkep kaynamlarda meyli

Bilmek bulsan hıyalımni navada, yürekimni tınşap bakkın bir mehal. Bilmek bulsan hıyalımni navada, berip senin çüşlerinle aktırgın. Bilmek bulsan hıyalımni navada, uzun uzun menzillerde uzığın. Bilmek bulsan hıyalımni navada, derizanı içip koyup, şamallanı yedilgın. Bilmek bulsan hıyalımni navada, sadakatnin köklerde leyligin. Bilmek bulsan hıyalımni navada.

Radyonu hoşdostla, biz çoğunlarımızın terbiye köygen balıken cümo degen gaplarını her vaxt anlap kalımız. Onda olsa, bizden nazarımızdaki şu terbiye köygen kişi zadı kandak buludu. Terbiye köygen kişilerin alametleri mandak buludu. Birinciden, vakit kırayı kılıdı. Meyli yığın ya ki uçuruşkı basın terbiye köygen adam çokum vakit kırayı kılıdı. Ula kasten keçikmesi mi? Bırak keçikip kılıçının baldırkaya geldiği için görmezsizlik geldiğini biliyordu. Gep sözü cahidi buludu. Terbiye köygen kişi ezelden başkalarının gepini bölüp etmeydi. Başkalarının gepini ahırgıcı anlap boğan dinkin andın karşı tarafının gepini toluklaydı ya ki özünün göz karşısına oturup koydu. Mulayim buludu. Başkalar bilen sözleşip atkanda aman karıştırıp yüzünüp zihnini yığıp estağidlığını ihbadileydi. Herkes başkışlarını kılıp karıştırıp non sözüge pervakımıgan halıdını ihbadilmeydi. Baştın ahır gepke mulayimlik bilen dikkat kılıdı. Unudun başka sözlerden samimilikini bildirdi. Muamilde iğir bir sık bulup yukarı avazlı sözleştiğini saklandı. Kişini kayıl kılarlık sözleydi. Sözleşme artık ehmiyet berdi. Başkalarının karışlarına koşulmasa ya ki kubul kılmasa herkes mi derhal kuruk gep, pika gep deyip rediye bemeydi. Belki karşı tarafının karışlarına hürmet kılıdı. Özünün fikrini emeli misallar arkalık delilleydi. Terbiye köygen adam levzide turdu. Meyli kanda kıyınçılık kuduş kesimi vadisiye emel kılıp emeli hareketi bilen emel kaşırdı. Onun için başkalarına köngül bölüdü. Kandak vakit ya ki kandak orundu bolsun, balıla, ayalla, çoğlağı köyünüdü. Ulanın halden haber alıdı. Ken korsak buludu, merdanı buludu. Küçük işlan dep, dost braderleri ve hizmettaşları bilen kızırışıp kanmaydı. Terbiye köyü adem, yestaşlık duygusu küçük buludu. Başkalar malum köngülsüzlükle kuşurganda, yestaşlık kılıdı, küçünün yetişçi yerden buyurdu. Manımış yukarıkı alametle, terbiye köygen kişiler de buludu. Elbette radyo anlayışlarımız şu tapta oylaşıp atkan buluşu mümkün. Ben terbiye köyge ademken ben de. Manımış ondak terbiye köygen kişilerini hemimiz yakış görümüz. Elbette köyümüzde en yukarı oran koyup örmetleyimiz. Benim ise radyo anlayış dostum, en şu suyumluk anlayışlarımız

Hürmetlik radyo anlıgıcıla, Saudi Arabistan'ın devletlik neft şirketine nispeten etkanda Cungo'da terakki kılış, kesip ve meblağ seliş kölümü de ihbadılınıpla kalmay, uzak müddetlik öz ara işiniş münasibeti ornatış ve ortak kımmet yartışta tihim ihbadılınıdı. 9. ayının 8. günüdün 11. günü geç ötküzülgen 26. nöbetlik Cungo Xalqara Meblağ Seliş Sodi Yermenkisi de Saudi Arabistan'ı devletlik neft şirketinin ayak halk kespi lideri Muhammed Katani mandak dedi. Şirketimizden Cungo'u salgan umumi meblağı 33 milyard Amerika dolardan aştı. Cungo, mühim bazar bolupla kalmay, tehimi mühimi uzak müddetlik, stratejilik, hemkarlık, hemrayimiz. Yermenkide devlet alkıgan nurgun karhanılarının yukur derecelik başkurguçileri, Cungo Pürüsti 2.0'ne çiğn tutuduğallıkını bildirdi. Hem Cungo zavutlarını ziyaret kılıç şerihanını hem behirlendirip, bu şu cayını çoğunkur düşünüş, Cungo Pürüstünü ilgileşinin mühim Pürüsti dedi. Cungo'daki meblağ seleşini başlayımı kılgan birden bir devlet derecelik Yermenke. Şundakla 15. 5 yılının başlanış yılı da ötküzülgen Xalqara Meblağ Seliş katta merikisi bolgan bu nöbetlik Yermenke'de nurgun yarkın noktalar var. Meselen 129 devlet ve rayon, 30 Xalqara teşkilatından kelgen 1200'den artık hükümet aparatı, soda sanayet karhanesi ümek teşkilleb yığınga katnaştı. Yermenkige katnaşkan devlet ve ümek sani tarihtiki en yukarı seviyege yetti. Yermenki kölümü aldınkı nöbettikidin 80 bin kvadrat metre eşip, Yermenki kölümü de yeni yeni rekord yaratıldı. Tunca ketim Finlandiya, Saudi Arabistan'ın ibaret koş asaslık mihman devlet tesis kılınıp, dünya meblağ seliş hemkarlıkıdaki dostlar çemberki yeni mekan aytıldı. Yeni süpetlik işlep çıkırış küşleri, kesipleşken, tücüpleşken, özgüce yeni çıkarkanıla halkıra hemkarlıkı katarlık, mehsus rayolla tesis kılınıp, maşini adem, ekli cabduk, sanayet çoğun modeli katarlık, yenilik yaratış neticileri namayan kılındı. Dünya yeni davalguş, özgürüş mezgiliği kadem koyganda, meblağ seliş sod yermenkisi de kayıt-kayıtı ilip berilgan çoğunkur pikir almaştırış. Birkaç ketimlik meblağ seliş söhbeti, içivitiş, hemkarlışış, tarihi ekim. Öz ara menpeat yetküzüş, ortak paydı iliş, kişile kalbinin mayıllıkı digen inik ve katti signalını bədi. Çetel meblağı karhanıları Cungo'cu zamanı vilaştırışının mühim katnaştısı bolu süpti bilen, Cungo'nu baştan ahır

Hürmetlik radyo anlıkçıla, Avrupa Merkezi Bankası yakında Yavru rayonudaki 3 on açgıçlık ösüm nispetini 25 asasi nokta östürüp, bu yılki 2. ketimlik ösüm nispetini östürdü kallıkını cakarladı. Tahlilçiler mındak tep kardı. Otur şarık uruşu energiye bağısını devamlık ürletip, Yavru rayonudaki pul pahallıkı besimini yeni bir ketim aşırı vetti. İktisatının işbadesi mölçer dikidini yakşı bulup, Avrupa Merkezi Bankası'nın pul siyasetini yanımı çıngıtışıga belgelik boşluk hazırlap bədi. Kelgüsüdeki siyasetinin yönelişi naiti zor derecede otur şarık vəziyeti ve energiye bağısının yüzlünüşüge bağlıq bulup, yüksek eniksizlik mevcut. Avrupa Merkezi Bankası'nın başlıkı Lagarde şu günü monulanı bildirdi. Otur şarık tokunuşu devamlıq pul pahallıqı besimi ilip geludu. Mölçerlenişçe, Yavru rayonunun umumi pul pahallıqı nispeti 2027 yılının aldınkı 20'da yanıla mezkur bankının 2%'lik nişan seviyesinin görünerlik yokur bolu diken. Bu ketimki ösüm koşuş, otur mezgillik pul pahallıqı nispetinin nişan seviyesi de mukim buluşuğa kapaletlik kılışını maksat kıludu. Avrupa İttifakı İstatistik İdarısının sallık məlumatıdı körüstülüşçe, Yavru rayonunun 8. aydaki pul pahallıqı nispeti 7. aydaki 2.9%'in 3.3%'ki örligen. Bunun işi de energiye bağısının eş nispeti okşaş mezgildikidin 10.3%'in 14.3%'ki kengeyip, pul pahallıqını örletedigan asaslık amil bulup kalgan. Avrupa Merkezi Bankası 9. ayının 10. günü ilan kılgan iqtisadi mölçerde körüstülüşçe, 2026 yılı Yavru rayonunun pul pahallıqı nispeti 3% bulup, 2025 yıldaki 2.1%'in körünerlik yukur bolgan. Lagarde monulanı bildirdi. Energiye bağısının örülüşünün 2027 yılının keyin kerimidin başlap astılışıdın ümit ba. Mölçerlenişçe, Yavru rayonunun 2027 yılı ve 2028 yılı pul pahallıqı nispeti ayrım ayrım 2.5% ve 2.1% bolu diken. Gollandiya Xalqara Guroyunun makroluk tatqiqat mesulü Kastin Beriski mundaq dep körsetti. Bu ketimki ösüm koşuş, aldını eliş xarakterlik ösüm koşuşu tewe bulup, energiya bağısının ösüşünün Tekimi kent iqtisadi sahagi təsir körüstüşüdün saqlanışını məqsəd qıludu. O, mundaq dəb qardı. Gerçi, yıqınqı məzgildə neft bağısının ösüşü, ösüm qoş səbəbini küçə etkən bolsa mı, lekin yadroluq pul pahallıqı və mülazimət bağısının ösüş nisbiti səl tövəllidir. Bu, energiya zərbisi peyda qılğan 2-ci qetimlik ünümünün yenili çəklik ikəlligini bildirdi. Növetteki ve mölçerdeki pul pahallıqının yanıla yukur oranı turuvatkallıqını közde tutup, ösüm nispetini növetteki seviyege östürgen de siyasetini ziyade kısış xayıpı mevcut emez. Şunu bilen bir vaqtta otur şarık tokunuşu elip gelgen eniksizlik ve Avrupa'nın yaz besildeki naçar havarayının kısqı muddetlik təsirge uçurgan bolsa mı, Yavru rayonu iqtisadi yakında yanıla belgelik evrişimlikini namayan kıldı. Bu, Avrupa Merkezi Bankası'nın ösüm koşuşuğa boşluk yaratıp bədi. Avrupa Merkezi Bankası 9. ayının 10. günü ilan kılgan iqtisadi mölçerde körüstülüşçe, bu yıl vekiler yili Yavru rayonu iqtisadi ayrım-ayrım 0.9% ve 1.14% eşip, 6. aydaki mölçerden azıraq örleydiken. Bırak, mezkur banka agahlandırıp mındaq deydi. Coğrafiyelik siyasi tokunuş ve energiye zerbisi katarlık amıllarının təsirde iqtisatının istiqbalı da yanıla yüksek eniksizlik mevcut. İş xatiri umumi cihetin tövelleşki qarab yüzlendi. Avrupa Merkezi Bankası'nın keyinki qadamdaki siyaset yönülüşüge qarta tahlilçiler umumüzlük kelgüsüdeki ösüm nisbeti siyaseti yolu yanıla otur şarık vəziyeti ve energiye bağısının yüzlenişüge bağlıq dep qardı. Germaniya Sod Bankası Katarlık aparatla Avrupa Merkezi Bankası 12. ayda yeni ösüm koşuşu mümkün dep qardı. Bileydi şirketinin kapital bazarı tedbirge mesul An Katrin Peterson mundaq dedi.
Eger energiya baasının örlüşü ilip gelgen pul pahallıqı xatırı davamlıq mevcut bolsa, Avrupa Merkezi Bankisi yıl içi de davamlıq ösüm koşup, amanet pul mekanizminin ösüm nispetini 2,75% göstürdü. Bırak, eger energiya zerbisi teximi kan dairlik pul pahallıqını ilgiri sürelmese, ösüm nispetinin 3% ya ki teximi yukarı seviyyegi örleş mümkünçiliki bir kadar tövən boludu. Burjiski mındaq dep qardı. Energiya bazarının davalğuşunu közde tutqanda, kelgüsüde davamlıq ösüm qoşuş muqarrar emas. Yanımı ösüm qoşuş Avropa Merkezi Bankısının pul siyasatının teximi çeklimi xarakterlik seviyyəyə qarab yüzlənganlıqdan derek berdi. Eger Ottır Şarık vəziyyəti yıl axırdan burun sel pəsəysə, onun üstüge energiya zərbisi başqa iqtisadi sahələrgə İkinci qetimliq təsir körsətməsə, Avropa Mərkəzi Bankısının yanımı ösüm qoşuşunun zörüriydi yox. Hörmətlik radio anlıqçılar, yuqırda dünyağı nəzər proqramımız bu üç anlıqçı bəyədik. Bugünkü proqramımızdan dektorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdiriyim, növətçi mühariri Aman Gül Həbibullah, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Ügünüşünü bilgen Adem en bertlik. Ügünüş yolda icdahatlan izdinovatkan izdiniş dağımıda Allah ilgirli vatkan radyo anıgıcılar. Muşu vaxtınla xeyirli bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşılığımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021

Hürmetlik Biruni Sultani Asanal Alileri, kesiptaşla. Köpçülük bilen ikrandı cembulup, Cungu bilen Şerqi Canubi Asya devletleri iştifaki söhbetliş münasibeti ornatkalıkının 30 yılını birlikte tebrikləp, terakkiyat muvaffakiyetlerini əsləp, tarihi tecrübelerini yekülləp, kelgüsi planı tüzvatkalıkımızdan intayin kuşalmen. Cungu bilen Şerqi Canubi Asya devletleri iştifaki söhbetlişiş münasibeti ornatkan 30 yıldın buyan acayip musabını bispötti. Bu 30 yıl, ixtisatının dünya velişi çonkur terakki kılgan. Xalqara endizide çonkur özgürüş bolgan 30 yıl. Cungu bilen Şerqi Canubi Asya devletleri iştifaki devir pürstini igilep, iki taraf münasibeti de halkımı terakkiyatını işe aşırgan 30 yıl boldi. Biz soğuk uruşunun stüteklerden kutulup, rayon mukumluğunu ortak koyduk. Biz Şerqi Asya iqtisadının bir gevdilişi yetekçili kılıp, ortak ravajlanış, gülünüşünü ilgiri sürüp, 2 milyardın artıq xalıqını teximi yaxşıdurmuş ki eriştirdik. Biz koşnula inak dostanı ötüdüğen, hemkarlaşıp ortak payda alıdığan parlak yolunu tepip çıkıp, kündün künge zişlişivatkan tağdırdaşlık gevdisi buluşku yüzünüp, insaniyetinin terakiyat işlerini ilgiri sürüşge mühim tökpü koştuk. Bugün biz Cungu Şerqi Canubi Asya Devletleri İştipakı'nın umumüzlük strategiyelik hemrahlık münasibeti ornatkalıkını resmi cakarıldık. Bu, iki taraf münasibeti tarihideki yeni abidi bulup, rayon ve dünyanın tanışlığı, mukumluğu, güllenişi, ravajlanışıga yeni hareketlendirgüş küş koşudu. Kesiptaşla, Cungu Şerqi Canubi Asya Devletleri İştifakı hemkarlıkının 30 yıldın boyanki muvaffakiyetleri, iki tarafının coğrafiyelik oranı yakın buluş, adimiyet alakası koyuk buluştek özgüç şeraitinin bolgalıkının kolu geldi. Tihimi muhimi, bizden devrinin terakkiyat ekimiği pahalı uygulayıp, toğra tarihi karar çıkargalıkımızdan boldi. Birinciden, özara hürmetlişip, xalqara münasibet asasi mizanı da çıntırdık. Şerq medeniyeti de, özü layık körmügenini özgügümü tanımaslıkka ehmiyet berildi. Özara baraver muamele kılış, inak belli ötüş bizden ortak arzuyumuz. Biz tınış belli turuşunun 5 prinsipi ve Bandung royini başlamçılık bilen teşebbüs kıldık. Şerqi Canubi Asya Devletleri İştifakı'nın söhbet emrahları içi de Cungu Şerqi Canubi Asya dostane hemkarlık şartnamesige en aval eza bulgan. Biz özara könül bülüdüğen zor işlağı ehmiyet berip, bir-birimizden terakiyat yolu hürmet kılıp, samimi pikirliş arkalık, düşünüş ve

ishonchini oshirib, o'xshashliklarda birlik kelib, farqlarni saqlab qilish orqali ixtilof va masalalarni muvofiq bir taraf qilib, Osiyo qimmat qarishini o'rtaq qo'ldiq va avj oldirdik. Ikkinchidan, hamkorlashib o'rtaq foyda olib, tinch taraqqiyot yo'lida mangdik. Jongo bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarning tarixiy kechirmishlari o'xshib ketadi. Davlatning tinchligi va xalqning baxt-saodatini ishqa oshirish bizning o'rtaq nishonimiz. Biz rayon tinchligi va muqimligini qat'iy qo'llab, diqqatni boshdan oxiri taraqqiyot bosh temasiga markazlashtirib, erkin savdo rayonini boshlamchilik bilan qurib, bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilib, rayon umumiyuzlik iqtisodiy hamrohlik munosabati kelishimini imzolashga o'rtaq turtki bo'lib, rayon yugurma taraqqiyotini va xalqning baxt-saodatini ilgari surdik. Uchinchidan, o'zaro hamdam bo'lib, yaqin o'tish, samimiy bo'lish, manfaat yetkazish, keng qursoq bo'lish ideyasini amaliyotda ko'rsatdik. Jongo bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi bir-biriga qo'shna. O'zaro yordam berish bizning o'rtaq an'anamiz. Jongo bilan Bruneyda o'xshashlar alovatni tang ko'rib, Yaponiyani tang tortish deydigan maqol bor. Biz doim urug' tuqqanlardek bordi keldi qilib, do'stlikni qadrlab, lavzimizda turib, xushallikni o'rtaq tabrikladik. Qiyinchilikda o'zaro hamdam bo'ldik. Osiyo pul muomila krizisi, xalqaro pul muomila krizisi, yangi tasman o'pki yallug'i yuqumi qatorli xirislarga qo'l tutishib taqabul turish orqali taqdirdoshlik gavdisi engini kuchaytdik. To'rtinchidan, sig'dirishchan bo'lib, o'zaro o'rnak ilib, ochiq rayonimizni o'rtaq yaratdik. Jongo bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqidagi millat, madaniyat, dillarning rangorang, ko'p xil, sig'dirishchan bo'lishi bizning o'rtaq genimiz. Biz Sharqiy Osiyo madaniyatidan aql farosat ilib, ichivitish ideyasi orqali rayon iqtisodining bir gavdalishishiga yetakchilik qilib, barobar kengayish orqali Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi yetakchiligidagi rayon hamkorligini olg'a siljitib, sig'dirishchan ro'yi holat bilan ichivitilgan, shundoqla boshqalarni chatga qoqmaydigan do'stlar chambirki qurib, o'rtaq kengayish, o'rtaq barpo qilish, o'rtaq bahramon bo'lish prinsipini amaliyalashtirdik. 30 yillik qimmatli tajribalar Jongo bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining o'rtaq boyligi bo'lib, ikki tarafning umumiyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatini taraqqiy qildirishga asos elib berdi va uni qo'llanmaga ega qildi. Biz buni aslab qadrlashimiz, uzoqcha davomlashtirishimiz hamda yangi amaliyot jarayonida uzluksiz beyitishimiz va rivojlantirishimiz kerak. Kasbdoshlar, ot uzun yo'lda sinilar, odam uzoq yo'lda. Jongo ilgirimi Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining yaxshi qo'shnisi, yaxshi do'sti, yaxshi hamrohi edi. Hozirmi shundoq, kelgusidami mangu shundoq bo'ladi. Men shuni qayta ta'kidlaymanki, Jongo taraf Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqini qat'iy tavranmay atrof diplomatiyasida oldin o'ylishadigan nishon qiladi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining ittifoqligini va Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi o'rtaq gavdisi qurilishini qat'iy tavranmay qo'llaydi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining rayon ramkasidagi markazlik o'rnini qat'iy tavranmay qo'llaydi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining rayon va xalqaro ishlarda tehimi zo'r rol o'ynashini qat'iy tavranmay qo'llaydi. Yaqinda Jongo Kommunistik partiyasi 19-chi navbatlik markaziy komitetining 6-chi umumiy yig'inini ochib, Jongo Kommunistik partiyasining 100 yillik kurashidagi zo'r muvaffaqiyatlar va tarixiy tajribalarni umumiyuzlik yakunladi. Jongo xalqi sotsialistik zamon yivlashgan davlatni umumiyuzlik qurish yangi safrida
تولوب تاشقان ئىشەنچ بىلەن ئىلگىرىلىمەكتە. جۇڭگونىڭ تەرەققىياتى رايون ۋە دۇنياغا تېخىمۇ كۆپ پۇرسەت ئېلىپ كېلىدۇ، تېخىمۇ زور ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىدۇ. جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى بىلەن بىرلىكتە ئومۇمىي يۈزلىنىشنى ئىگىلەپ، كاشىلىلارنى تۈگىتىپ، پۇرسەتتىن ئورتاق بەھرىلىنىپ، ئورتاق گۈلىنىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تېخىمۇ مۇستەھكەم جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى تەقدىرداشلىق گەۋدىسى بەرپا قىلىش ئۈچۈن يېڭى قەدەم تاشلاشنى خالايدۇ. كەلگۈسىدىكى جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى مۇناسىۋىتى توغرىسىدا مۇنداق بەش تۈرلۈك تەكلىپ بەرمەكچىمەن. بىرىنچى، تىنچ يۇرت ماكاننى ئورتاق قۇرۇش. تىنچلىق بولمىسا ھېچنېمىدىن سۆز ئاچقىلى بولمايدۇ. تىنچلىق بىزنىڭ ئەڭ چوڭ ئورتاق مەنپەئەتىمىز، شۇنداقلا ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ئەڭ چوڭ ئورتاق ئارزۇسى. بىز رايون تىنچلىقىنىڭ بەرپاچىلىرى ۋە قوغدىغۇچىلىرىدىن بولۇپ، قارشىلاشماي سۆھبەتلىشىشتە، ئىتتىپاقداش بولۇۋالماي ھەمراھ بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، تىنچلىققا تەھدىت سالىدىغان، بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان تۈرلۈك پاسسىپ ئامىللارغا قول تۇتۇشۇپ تاقابىل تۇرۇشىمىز كېرەك. بىز ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، خەلقئارا ۋە رايون ئىشلىرىنى كۆپچىلىك بامەسلىھەت قىلىشتا چىڭ تۇرۇشىمىز كېرەك. جۇڭگو تەرەپ زومىگەرلىككە ۋە زوراۋانلىق سىياسىيغا قەتئىي قارشى تۇرىدۇ. ئەتراپتىكى قوشنا دۆلەتلەر بىلەن ئۇزاققىچە دوستانە ئۆتۈپ، رايوننىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك تىنچلىقىنى ئورتاق قوغداشنى خالايدۇ. ھەرگىز زومىگەر بولمايدۇ، كىچىكنى بوزەك ئېتىدىغان ئىشنى تېخىممۇ قىلمايدۇ. جۇڭگو تەرەپ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ يادرو قوراللىرىدىن خالىي رايون قۇرۇش يولىدىكى تىرىشچانلىقىنى قوللايدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا يادرو قوراللىرىدىن خالىي رايون شەرتنامىسى كېلىشىمىنى بالدۇراق ئىمزالاشنى خالايدۇ. ئىككىنچى، ئەمىن يۇرت ماكاننى ئورتاق قۇرۇش. يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى شۇنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدىكى، دۇنيادا مۇتلەق بىخەتەر يېگانە ئارال مەۋجۇت ئەمەس. ئومۇميۈزلۈك بىخەتەرلىكلا ھەقىقىي بىخەتەرلىكتۇر. جۇڭگو تەرەپ جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى ساغلاملىق قالقىنى ھەمكارلىق تەشەببۇسىنى يولغا قويۇشنى خالايدۇ. جۈملىدىن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرگە يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى ۋاكسىنىسىدىن يەنە 150 مىليون دانىنى ھەقسىز بېرىپ، مۇشۇ رايوندىكى دۆلەتلەرنىڭ ۋاكسىنا ئەملەش نىسبىتىنى ئۆستۈرۈشىگە كۈچ قوشىدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش فوندىغا يەنە 5 مىليون ئامېرىكا دوللىرى قوشۇپ بېرىپ، ۋاكسىنىنى بىرلىشىپ ئىشلەپچىقىرىش ۋە تېخنىكا ئۆتۈنۈپ بېرىش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ئاچقۇچلۇق دورىلارنى تەتقىق قىلىپ ياساش ھەمكارلىقىنى قانات يايدۇرۇپ، شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئۆز ئالدىغا كاپالەتلەندۈرۈش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرىدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئاساسىي قاتلام ئاممىۋى سەييە سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى ۋە ئىختىساسلارنى يېتىشتۈرۈشنى كۈچەيتىشىگە ياردەم بېرىپ، زور تاسادىپىي ئاممىۋى سەييە ۋەقەلىرىگە تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرىدۇ. بۇ رايون يەنە تۈرلۈك ئەنئەنىۋى خەۋپسىزلىك ۋە غەيرىي ئەنئەنىۋى خەۋپسىزلىك خىرىسلىرىغا دۇچ كېلىۋاتىدۇ. شۇڭا ئورتاق ئۇنىۋېرسال ھەمكارلاشما ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولۇشتىن ئىبارەت خەۋپسىزلىك قارشىدا چىڭ تۇرۇپ، مۇداپىئە ئىشلىرى، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش، دېڭىزدا بىرلىشىپ ئىزدەش قۇتقۇزۇش ۋە مانېۋىر ئۆتكۈزۈش، دۆلەت ھالقىغان جىنايەتكە زەربە بېرىش، ئاپەت باشقۇرۇش قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشىمىز كېرەك. نەنخەي دېڭىزىنىڭ مۇقىملىقىنى ئورتاق قوغداپ، نەنخەي دېڭىزىنى تىنچلىق دېڭىزى، دوستلۇق دېڭىزى، ھەمكارلىق دېڭىزىغا ئايلاندۇرۇشىمىز كېرەك. ئۈچىنچى، ئاۋات يۇرت ماكاننى ئورتاق قۇرۇش. مەن يېقىندا دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسىنى ئوتتۇرۇپ قويدۇم. بۇنىڭدا خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ خىرىسقا بىرلىكتە تاقابىل تۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئەسلىي كېلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسىنى تېز ئەمەلىيلەشتۈرۈش مەقسەت قىلىنغان. بۇ تەشەببۇس
Шәрқи Жәнуби Азия дәүләтләре иттифаҡыға әза дәүләтләрнең тараҡҡият ихтиҗыға мас килоды. Буныңда Шәрқи Жәнуби Азия дәүләтләре иттифаҡы ортаҡ гәүдәсе арзусы 2025 белән маслаштырып, өнүмне ашырғылы булады. Шәрқи Жәнуби Азия дәүләтләре иттифаҡыға әза дәүләтләрнең юҡымға таҡабул торышы ва иҡтисадны әсли кәлтүриш өчен Джонго тарап kelgusi 3 yılda Şerqi Cənubi Asiya dövlətləri ittifaqı yana 1 milyard 500 milyon Amerika dollarlıq tərəqqiyat yardımı verişini xalaydı. Jongo tərəf Şerqi Cənubi Asiya dövlətləri ittifaqı bilən xalqara tərəqqiyat həmkarlığını qanat yaydırıb, kelişim söhbütünü başlap, Jongo Şerqi Cənubi Asiya dövlətləri ittifaqı tərəqqiyat bilim toru quruşunu qollaydı. Namratlarını azaytış sahəsidiki alaqa həmkarlıqını küçəyitib, təmpun, sığdırışcan tərəqiyyatını ilgiri sürüşünü xalaydı. Biz, rayon omumüzlük ixtisadi həmraqlıq münasibiyyəti kilişiminin rolunu omumüzlük cari qıldırıb, Jongo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İştifaqı Ərkin Soda rayonunun üçtünün nusxusi kuruluşuda baldıraq iş başlap, soda və selinmini ərkilləşdürüş, qolaylaşdırış səviyyəsini östürüb, rəqəmlik ixtisat, yeşil ixtisat qatarlıq yeni sahələrdəki əmkarlıqını kengəyitib, ixtisat soğududa yenilik yartıb, tərəqi qiliş boyuca ülgü körsütüş baxçı rayonunu ortaq kuruşumuz gerek. Jongo qayyət zor işki bazarğı iyə. Biz bu bazarını izçil Şərqi Cənubi Asiya dövlətləri iştifaqıqı əza dövlətləgi içivitib, bu dövlətlərinin texımı köp əla süpətlik məhsulatlarını import qilishini xalayımız. Bu, kəlgüsi 5 yılda tırışıb Şərqi Cənubi Asiya dövlətləri iştifaqıdın 150 milyard Amerika dollarlıq yezigilik məhsulatlarını import qilishini mi öz çıq alıdı? Bir bəlbaq bir yolunun yuqur süpəti ortaq bərpa qilib, Şərqi Cənubi Asiya dövlətləri iştifaqı oturuq qoyğan Endi okyan tinish okyanga nazar silish tashabbusi bilan bo'lgan hamkorlikni yo'lga qo'yishimiz kerak. Jungo taraf bir belbog' bir yo'l xalqaro ishlab chiqarish iqtidori hamkorligini yuqori sifatli taraqqiy qildirish ulgi rayonini yanimi ilgirlab barpo qilishni xohlaydi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarning xalqaro quruqlik dengiz savdosi yangi yo'lni o'rtaq barpo qilishga qatnashishini qarshi oladi. Jongo tərəb, pən texnikada yenilik yartışını yüksəldürüş planını başlap, Şərqi Cənubi Asiya dövlətləri iştifaqını mың türlük ilğar qolunışcan texniki bilən təminləydi. Kəlgüsi 5 yılda Şərqi Cənubi Asiya dövlətləri iştifaqıdiki 300 yaş alımının Jongo'ğı kilip ilim almaşdırışını qollaydı. Rəqəmlik idarı qili söhbüti elib berib, rəqəm texnikisini yenilash, qolunışını çonqurlaşdırışını təşəbbüs qılıdı. 4. Güzel yurt makanı ortaq quruş. Adem bilən təbiyyət inaq bilə ötüş, məngülük tərəqiyyatını işqa aşırışının asası. Jongo tərəb Şərqi Cənubi Asiya dövlətləri iştifaqı bilən kelimat özgürüşüki taqabül turuş söhbüti ötküzüb, siyasət cəhətdə pikirlişiş və təcrübələrini ortaqlaşışını küçəyitib, imkaniyetlik sicil tərəqiyyat yirik planını cipsilaşdırışını xalaydı. Rayonun energiya tipini özgərtişigə ortaq türütkü bulub, Pakiz energiya həmkarlıq mərkizi quruş üstüdə izdinib, hasili energiya texnikisinin tən bəhrilinişini küçəyitişimiz gerek. Yeşil pul mamilə və yeşil silinma həmkarlıqını küçəyitib, rayonun tövən karbolluq, imkaniyetlik sicil tərəqiyyatını tərəqqi iqi qilishimiz kerak. Jongo tərəb, Jongo Şərqi Cənubi Asiya dövlətləri iştifaqı yezi iqilikini yeşil tərəqqi qıldırış hərəkət planını yolu qoyub, hər qaysi dövlətlə yezi iqilik tərəqqiyatının əvrişimliki və imkaniyyətlik sicilikini açırışını xalaydı. Jongo Şərqi Cənubi Asiya dövlətləri iştifaqı əza dövlətlə Deniz Okyan Pen Teknikisi boyunca birleşme tətqiq edib yaratış mərkizinin ayati küçünü aşırıb, kökrenlik, ixtisat, əmrahilik münasiyeti bərpa qilib, Deniz Okyanın imkaniyetlik sicil tərəqiyyatını ilgiri sürüşümüz gerek.
5.

Dostane yurt makanı ortak kuruş. Tinçlik, terakkiyat, adillik, hakkaniylik, demokratiye, erkinlikten ibaret bütkül insaniyetke ortak kımmetini teşebbüs kılıp, medenilikle ara almaştırış, örnek ilişkini çonkurlaştırıp, rayon köpkül medeniyetinin alahidliki ve özellikinin yakış paydalanışımız gerek. Yokum dinkin kişilerinin beriş gelişini tertiplik esli keltürüşünü pahal oylaşıp, medeniyet, sayahat, akılla ambri, taratku, ayalla işleri katarlık sahelerdeki almaştırışını devamlık algı salcıtıp, iki taraf halkını öz ara tekimi çünüdüğen, yakın ötüdüğen, yugurludüğen kılışımız gerek. Cungu ve Şerqi Cenubi Asya Devletleri İttifakı'nın kelgüsü yaşlığa mensup. Cungu taraf, Şerqi Cenubi Asya Devletleri İttifakı bilen kesbi mağarıp, okuş tarihini öz ara itiraf kılış katarlık cihetteki emkarlıkını küçeytiş. Cungu Şerqi Cenubi Asya Devletleri İttifakı en kabil yaş ıhtisasla okuş mükafatının sanını köpeytiş. Yaşlar lagiri katarlık faaliyetlerini kanat eydirişini halaydı. Kiler yili biz Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Musabıkısı ve Hangzhou Asya Tenerket Musabıkısını arka arkadan kütüv alımız. Cungu taraf bunu fırsat tepilip, Şerqi Cenubi Asya Devletleri İttifakı'nı eza devletler bilen bolgan tenterbiye cihetiki alaka hemkarlıkını çonkurlaştırışını kalaydı. Kesiptaşla, kadimde cungulukla ehlak ve hakkaniyetki uygun plan çokum emelgi aşıdı. Halık raygı yakkan iş çokum futukluk boludu digen. Emmeylen, halıkının güzel turmuş stikini kalbimiz güpüküp, tınışlıkını kovdaş, terakkiyatın ilgiri sürüştüğün ibaret devir burçunu zimimizgi ilip, kol tutuşup ilgirlep, davamlık küreş kılıp, tihimi müstekkem, Cungu Şerqi Cenubi Asya Devletleri İttifakı tağdırdaşlık gevdisi berpa kılıp, tihimi avat, güzel rayon ve dünyanı birlikte berpa kılaylı. Hürmetlik Radyo Anıkıcılar. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 11. ayının 22. günü Cungu Şerqi Cenubi Asya Devletleri İttifakı Söhbetleşiş Münasibeti Ornatkalıkı'nın 30 yıllıkını hatırlaş başlıkla yığında kılgan təqdirdaş bulup, yurt makanımızın ortak kurayli namlık sözünü anlattık.

Jabakesh dadasının mühçeygen gelgisige yeni bir eğir jükünü artıp koyuşkı könlü unumay, o kıştın vazgeçmekçi boldi. Ama dadası bununla herkes koşulmaydı. Çünkü o, kancı kıynalsam mı balamını yakşı okutup, danlık ali mektəblərge əvətdimən dəb oylaydı. Ondaqda, o, dadasının arzusuna əməlik aşıralamı. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz bugünkü radio jurnal programımız orlaşdırılgan Abdusalam Hoşurnun Adı Mihri namlıq hikayesi de bolsun.

Kerek. Toğru dükkünde satıldığan naushnik meyli kançelik erzan bulsun, çukum mahsulat süpitini tekşürüş layakatli kuvanlaması bul işe kerek. Eğer layakatli kuvanlaması bulmasa, bundak tavarla montizm zavutta işlep çıkarılmağın bul işe mümkün. Eğer rastılı seti valgan bulsa, top geçiş ekvalının yüz bir iştin sakınış üçün işletmesini tavsiye kılımız. Navadım uçundak mahsulatını seti valgan bulsa, stimalcıla 12315'ke telefon kılsa, ya ki 12315'nin hükümet doğru da hukukunu kodusu buludu. Fakat seti valgan naoştiknin mahsulat süpitini tekşürüş layakatli kuvanlaması bulsa, adetki ekvalda hatırcam işletişki buludu. Elbette, kira sahsız işgüyerlik naoştik, ya ki kira sahsız 909 molluk naoştikladın köpçelik ava süpiti cetip bek çok ümit kütüp ketmegeni yaxşı. Bırak bazı kişiler süpti layakatlik naoştik boğan tağdırdımı işletiş yeriyanda aciz tok kulak sezimi buladığalıqını baykışı mümkün. Bu xıl tok kulak naoştikten tok kaşqalıqıdın emez belki naoştik kiyim keçek, çaşkı sürkelgendin kiyin payda bulduğun elektrostatiktir. Naoştikteki elektrostatik kısılış durganda muzika anlığanda naoştiknin avazı bek yokur bulup kese anlaşıqtı darını zahmelendirişi mümkün. Bundaq zahmeliniş köpallarda bir kadar yoşurun buludu. Onun üstüge saqiyip əsli altıge kelmeydi. Avaz küçü ve anlaşıqtı darı zahmeliniş. Ziyade yukarı avazının kulağı kandak ziyan etkizi kalıqını biliş üçün biz aldı bilen kulağının kurulmasını düşünüşümüz gerek. Avaz dolgunu kulağımızın işki kısmı yetkizilgenden kiyin, kulağ kurulması diki tükü ceyresi dap atılıdığan bir xil kurulma bu tavırnışını iskılalaydı, hem de bu tavırnışını nervi signalığa aylandırıp çoğun minge yetkizidi. Çoğun minge bir tarap kılış arqılıq andın biz avazını anlayalayımız. Ama bu tükü ceyreleri bir kadar aciz. Eğer tavırnış pek güçlük olsa, tükü ceyreleri ziyan kuşuruşu mümkün. Məsələn, tuyuqsız qatlıq avaz anlansa, adam anlaşıqtadarını vaxtınca yox dişi, ya ki kulaq oğul dişi mümkün. Bir məzgil ötkəndin ki, andın əsigi kilişi mümkün. Əgər avaz bək yoxur bulsa, ya ki uzun vaxt varan çurun işçi tutursa, tükü cəyirləri məngülük ziyan qoşurab, ölüb getişi mümkün. Tükü cəyirlərinin yeni bir alaydılığı şu ki, ula ölgəndin ki, qayt tirilməkdir. Demək, tükü cəyirlərinin ölüşü kəltürüb çıxarğan anlaş ıqtidarının zəxmilinişi qaytmas buludu. Bunu gıselik durganda, yukarı çastotuluk avazını yiz kılışkı məsul tükü cəyirleri teximi asan zəxmilindu. Şuna kişiler adatta aldı bilen yukarı çastotuluk avazı bolgan anlaşıqtıdarını yoktudu. Məsələn, mikrodolkulluq uçaq, elektromagnetlik uçaq hizmet kılganda payda bolgan eyntayn ötgör zıngıldıgan avaz, ya ki konu şekildeki kristal lampılıq televizor, ekran aşkanda çıkan zıngıldıgan avaz. Ama bu avazların kündülük durmuşka hiç kandak təsiri yok. Şuna anlaşıqtıdara zahmelengen dəsəb ki, məzgildə Adem əmişə özünün kulaq ışıltış adetinin sağlam əməsliğini hiss kılalmaydı. Ondaq da kançilik avaz kulağını yarlandırdı. Zadı kançilik avaz anlaşıqtıdarığa ziyan yetküzüdü. Bunun da avaz küçü və bu avaz küçü astıdaki vaqtini universal oylayış gerek. Məsələn, biz adetten normal söz işidigan avazımız təxminən 60 desibel buludu. Fakat bu avazdan işib ketmişsa, ərəb dilindəki bexəttər anlaş vaxtı çəksiz buludu. Yəni, anlaş ixtidarımızı ziyan yetməkdir. Metro qolturğanda, avtomobil içindəki şauqın təxminən 85 desibel buludu. Ərəb dilindəki uçuruş vaxtı 12.5 saatdan kiçik bolsa, otur hesab bilən hər günəki təxminən 1 saat 40 minut bolsa buludu. Lekin, şunuğa diqqət qılış kerak ki, metro yoki ommaviy avtobusqa çıqqandan keyin, siz ixtiyarsız yuqur avazı gap qılışınız mümkün. Çünkü eğer naoştikteki avazını tekimi inik anlamakçı bolsunuz, naoştikteki avaz arka körünüşteki şauqının avazdan yokur buluşu gerek. Konkret kançılık östürüş adamga qarab parıqlıq boludu. Biz 2016 yılı ilan kılıngan təcrübe medisinasi ve biologiya tərəqiyatıdaki bir türlük tətqiqatın paydalansaq boludu. Adamın gap kılgandaki avazı arka körünüşteki şauqından 6 desibelden yokur bolganda kişiler andın semantikini tekimi inik düşün əleydu. Şuna eğer arka körünüş şauqını 85 desibel bolgan ommaviy avtobusta başkalar bilen avazlıq paranlaşmakçı, ya ki muzikideki təfsilatlarını inik anlamakçı bolsaq, avazını ait asalla 90 desibel, hatta 95 desibelden yokur kılıp tanşap kalımız. Yeni bir parça Xalqara Anlaş Mexanikisi jurnalda ilan kılangan tətqiqatı bayqılışça, arka körünüş şauqını 75 desibel bolgandala kişiler tınşıqışının avazını 90'dan 95 desibel gıcı tanşap bolgan. 95 desibel astıda bexəttər anlaş vaxtı hər həftədə 1 saat 15 minut. Yəni, otur hesab bilən hər günü 10 minut ətrafıda buludu. Köp kısım kişilərinin beriş-kiliş vaxtı bunundan köp uzun buludu. Şuna işqi berib kilidigan ommaviy qatnaş və metroda muzika anlaş, bexəttər anlaş vaxtıdan işib ketken buluşu mümkün. Onundan başqa 2017 yılı ilan kılangan Şauqun Sağlamlıqı namlıq bir parça maqalıda Şivisiyadaki yaşlarının muzika anlaş əhvali tətqiq kılangan bulup, təxminən 10% yaşlarının muzika anlığında avaz bək yuqur bulup, 90 desibildin 100 desibilgi yedirikə. Hatta uxluğandımı muşundaq yuqur avazda muzika anlaydıkə.
Bunun anlaş

0: iqtidorga ziyon yetkazdiganligida gap yo'q. Undaqta biz xulqimizni qanday qo'g'dishimiz kerak? Yuqorida aytib o'tganimizdek, anglash iqtidorini qo'g'dash amaliyotda intayin oddiy. Faqat musiqa anglaganda yoki telefon urganda tinglovchining ovozini kontrol qilishga diqqat qilsaqli bo'ldi. Lekin masala shuki, biz o'zimizning musiqa anglash ovozining zodi qanchalik ishkanligini qanday bila olamiz? Amaliyotda nurg'un yon telefonlarning anglash iqtidorini qo'g'dash iqtidori bor. Ovoz tanishish bek cho'ng bo'lib ketganda avtomatikalda eskertish chiqadi. Shuning bilan bir vaqtda bexatarlik yuqori chekini bevosita tanishib, naushnikning ovozi yuqori chekdan eshib ketganda ovozni avtomatik tuvallatgani bo'ladi. Uningdan boshqa nurg'un yon telefonlardimi naushnikning ovozini statistika qilg'ili bo'ladi. Siz kundalik musiqa anglaganda naushnikning ovoz kuchining qanchalik ishkanligi, har haftalik bexatar anglash vaqtidan eshib ketgan ketmaganligiga qarab baxsangiz bo'ladi. Uningdan boshqa agar yon telefonda bunday iqtidor bo'lmasa, Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining 60-60-60 prinsipidan foydalansakmi bo'ladi. Ya'ni ovozi eng yuqori ovozning 60%idan eshib ketmasligi. Bir qitimliq naushnik ishlatish vaqti 60 minutini eshib ketmasligi. Atrofidagi ovoz eng yaxshisi 60 desibeldan eshib ketmasligi kerak. Agar berish kelish vaqtida o'zingizga tabiiy musiqa vaqtidan bahramand bo'lmoqchi bo'lsangiz, tashabbuskorlik bilan shovqin pasaytadigan naushnik ishlatishni o'ylab baxsangiz bo'ladi. Ko'p qism naushnik va quloqqa kiradigan naushniklarning hammasi passiv shovqin pasaytadigan naushniklarga tabiiy. Ya'ni naushnikni quloqqa tiqishdan iborat bu usul orqali sirtqi shovqinni to'sadi. Lekin bundaq to'sish unumi bir qadar cheklik bo'ladi. Tashabbuskorlik bilan shovqin pasaytish. Naushnik tashabbuskorlik bilan ovoz to'lqinining qarshi yo'nalishidagi ovoz to'lqinini chiqarib, atrofdagi muhitning shovqinini tuvallatadi. Bu xil naushnikning shovqin pasaytish unumi bir qadar yaxshi bo'lib, texnik tuvan ovoz bilan musiqani aniq anglata oladi. Albatta, tashabbuskorlik bilan shovqin pasaytadigan naushnikning kamchiligi mo'nayti roshan, ya'ni bahosi qimmatroq. 909 mo'lliq krasaqsiz naushnikning bunday iqtidori bo'lishi mumkin emas. Uning ustiga tashabbuskorlik bilan shovqin pasaytadigan naushnikni ishlatganda cho'qim so'rin ayirish. Yo'lda manganda yoki velosiped minganda amalba tashabbuskorlik bilan shovqin pasaytadigan naushnikni ishlatmaslik kerak. Bo'lmasa, atrofdagi avtomobillarning ovozini aniq anglagani bo'lmay, xatar yuz berishi mumkin. Qandaqli bo'lmasin, anglash iqtidori va yo'l yurish bexatarligi o'xshashli intayin muhim.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamaq yeginizdə üstünüzü yurtdım. Xidmət qılıbatqınızda ekranı yurtdım. Uyğanğınızda kitabı yurtdım. Şikdən çıxınızda mən faqat va yolunuzu yurtışını oylayıram. Hər kəsmi qop quruq öyünü yurtub qəmmət enerjiyanı bekarlı ısraf qılğım yox. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мен сізні йортымын.
0: Бүгін қызғарлық білімнәдімі сөзіліп ермен. Күшінің башылынышыны көпінде әсті тұту ағылы болмайды. Yengnağuş bilan beliq ikkisi paşının asaslıq raqibi. Yumqaq süt yeyishni yaxshi ko'rish yoki yumqaq süt yeyishni yaxshi ko'rmaslik bir xil gen bilan munosabatlik. Badandagi eng qattiq narsa tish, uningdan qolsa tirnoq. Bir mushukning badanda 3 xil rang bor bo'lsa, u cho'qim tish mushuk bo'ladi. Uzun muddatlik uyquning yetarlik bo'lmasligi odamni dotlashtirib qolmasdan yana yashanganlardagi devonlikni keltirib chiqarishi mumkin. Ko'z-ko'z qilish asosliqi qalbidagi o'zgi ishonmaslikdan kelib chiqadi. Bu bir xil qalb ehtiyojining muayyanlashtirilganligining ishbadisi. Banan yeganda pashna texim oson jalb qilib bo'ladi. Skriptining komandisi odatda otning qilidan yasaladi. Isht farq eta oladigan konduk soni teximi ko'p. Shunga isht koni tipdagi televizorlarni ko'rsa, bizning proyeksiya plastinkasi ko'rayotganimizga o'xshash ko'rindi. Güldür məmələ qavarayda çaqmaq soq etiş nisbəti 600 mindən birigi toğru gəlidi. Tutuq aynaqnın jirik yüzügə süzük plaster çaplansa tutuq aynaq bir dilli süzüklüşüdü. Dəniz yıldızından qan çıxmaydı. Çünki dəniz yıldızının qını olmaydı. Ularının teni dəniz suyunun aylınış arqılıq ozuqluğa erişidi. Yuqurı uçuş məhərtiga ega bəzi quşlar şamal və yuqurğu örləyətqan nava iqimidən faydalanıb boşluqda toxtaş yoki uzun arlıqı şunguşni işqaşıra alaydı. Kavlanın daraqni quçaqlaşı əmliyyət ısıqlıq tarıqtış üçün bulub, bu usul arqılıq bədəninin temperaturusunu tövəllətidu. Şölgeyini jığmıqan əkvalda, adamın şölgeyini uda altı qetim yutalışı nə aydı təs. Beliq yeyişini quşla bilib qalmasdın, beliq mo quş

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzuş sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzuş sebeplik yakından buyan linfa hücrelerim ve kisellik karşı durgucu hücrelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş karalsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artuq hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskının su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

0: Yarlangan ah boğuz bökenini öltürüp esil gızalangan kişiye cinayi ceza verildi. Dövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu hafta sözler verildi.
1: Yarlangan ak boğuz bökenini öltürüp isil gızalangan kişiye cinayi ceza verildi. Yakında Dörbülce Nahiyelik Halıq Sot Mekkemesi bir kımmetlik yokuluş kırdabığı berip kalgan yavay hayvanı kanunsuz ovlaş, öltürüş dilosunu sot kılıp, etrapımızdaki dilo arkalık yavay hayvanlarını koğdaşının kanun signalini yanırattı. 2025 yılı 7. ayının bir günü T-Familik motosiklet bilen öyüge kaytıp etip, yolda bir yarlangan

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda boluvatkını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanğı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Hani ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Tayyar Radio Muş Dostlar programımızda davamlaştırıvatımız. Bir balı bakken de 14 yaş kırıp kalan bozumu kokuncaklı kıdın daim başkalarının bozak kılışı uçuraydıken. Bir günü mektepte cidalını pulgı setev aladığan nait küştüngür bir bala onunla "Hey, ben bile ilişi alamsa" depla bir iştiripli jık tüvütüp doğu. Bir muşkımı çıdımaydıgan dep kopallık bilen tıllap oğur oğurgı tigipti. Elikı balının gepi onunla bek ağır kepti. Şu kündün itibaren o beden çınık durup küçük buluşka bel bağlaptı. Gezdiki besilgan çenikiş kösetmesi boyunca her günü çenikişini başlaptı. Zadılı toktup koymaptı. Bara bara toplugan tecrübelerge asasen bir yürüyüş çenikiş usullarını mı tepip çıkıptı. Külle ütüptü, ayla ütüptü. Onun bedenindeki bölcüğün göçlerimi naitte terakki kıp yoğunaptı. Кейін халықаралық беден гүзелләштіріш мұсабықсыға қатнышып, түрлік мұсабықыларда чемпион бопты. Бір кетім яна төмір жолының тоқтыш станциясында төмір зәнжір білен нұрғын мұхбір ва тамашабинның илхам білен 72 тонна келдіған вагонны орындан мидірілтіп өтіпті. О, һәр дайым өзінің муваффақият арқыда басқалар білен параңлашқанда Nait iftiharlanıp durup balılık vaktimdeki elikim yine bozak kıgan balığa çin dilimden rahmet eydimen depti. Demek irade bir bahadır. İsinizde bolsun. Turmuştuğun mürekkep kaynamlarda meyli kançilik, beksizlik ve umutsuzluk yüzberişten kattiği nezer iradenizni yok atmışsınız la muvaffakiyetten pürset ve ümidini yoktu koymaysız. Elbette her bir anlıkçılarımızga muvaffakiyetle yar buluşunu şimdilimizden ümit kılımız, küldürümüz devam mahsile üçün.

Сүйүмдүк достор, программабызга кайтып келдик. Мухаббаттын өзү бир багылыныш, техими мухими, у бир бахт. Мухаббат бир калыптын яны бир калыпны чоңкур ят этиш. Анынын мухаббети мәңгүлүк жол. Ана бу жолдагы мухаббат менен перзентин сүйдү. Мухаббат турмушка илхам, кишиге ruhi yürek ata kılıdı. Kişilik hayatını nişan ve ilgi kılıdı. Muhabbet bozula turmuş menilik yılla yarkın ütüdü. Dünya güzellik toludu. Kişilik hayat mihri muhabbet arkalık kökürüdü. Könülle en şu muhabbetin güzelleşidü. Dakusa radyo anıcılarımızın könülleri muhabbetlik nakşılarımız bilen güzellik tolsun.

Bilmek bolsan hıyalımni navada, yürekimni tınşap bakkın bir mehal. Bilmek bolsan hıyalımni navada, berip senin çüşlerinni aktırgın. Bilmek bolsan hıyalımni navada, uzun uzun menzillerde uzığın. Bilmek bolsan hıyalımni navada, derizanni içip koyup, şamallarını yedilgın. Bilmek bolsan hıyalımni navada, sadakatning köklerde leyligin. Bilmek bolsan hıyalımni navada, söyüş üçün samimi kademni algın. Demek, muhabbette söyüş asan, lekin samimi buluş, sadık buluş tez. Bunu fakat hakiki muhabbet ilgisini kılalaydı. Sadakat men aşık, meşgulun soğudu. Her bir aşık meşgulağa, bəxtiyar bolsun, muhabbetlik köylerimiz, muhabbetlik köylerimiz.

دەرىجىلىك دىياگنوز قويۇش، نەتىجىنى ئۆزئارا ئېتىراپ قىلىش، كېسەل كۆرسىتىشتە پەقەت چوڭ شەھەرلەرگىلا بېرىشتەك كونا تەجرىبىنى ئۆزگەرتمەكتە. غەرب رايون دۆلىتىمىزنىڭ داۋالاش ئۇل بايلىقى ئاجىز رايون. يىراق مۇساپىلىق دىياگنوز قويۇش، داۋالاش تورى زىچلاشقان داۋالاش ئورتاق گەۋدىسىگە تايىنىپ، ناھىيە دەرىجىلىك دوختۇرخانىلارنىڭ چوڭ مېڭىسىنى كەنتلەرگە ئۇلىماقتا. Yunnan Anning 1-nji xalq doktorxonasi davolash o'rtaq gavdisi elektrokardiogramma markazida 6 yez bazar shifoxonasi 64 kent shifoxonasining ko'chma elektrokardiogramma uskunasida tekshirtgan natijalar 5G tori orqali vaqtida bu yerga yetkazilib, yiroqdan doklad chiqarildi. Kent aholilari kent shifoxonasida noyelik doktorxona mutaxassislarining diagnoz fikrini qabul qila oladi. Texnika bo'lishdan boshqa yana texnika biladigan odam bo'lishi kerak. Jaylar asosiy qatlamga davomliq yordam berib, ixtisosliklarni tutib qololmaslik, iqtidor yetishmaslik, mulozimati inchki bo'lmaslikda kamtuk va ojiz turlarni hal qildi. 2016-yildan 2025-yilgacha mamlakat bo'yicha asosiy qatlam davolash sog'liq saqlash xodimlarining ko'lami 50% yaqin oshdi. Yezlarga zakaslik, nishonlik haqsiz tibbiy fan o'quvchilarini tarbiyalash turida o'tira g'arbi rayondagi har bir yezi bozor shifoxonasiga O'tir hisob bilan 3.5 universal doktor saplab berildi. Yuqori darajalik doktorxonalar 2199 noya jipslashgan davolash o'rtaq gavdisi 81 shahar davolash guruhiga tayinib, tayanch xodimlarni avatish, yetaklash, yordam berish, yiroqdan diagnoz qo'yish, davolash orqali pishpitilgan diagnoz texnikasi, o'lchamlashgan diagnoz davolash o'lchimini noya yez kentlarga uzluksiz yetkazdi. 2025-yilning oxirigacha Mamlakat bo'yicha oila doktorlari 1,391,000 Mamlakat bo'yicha kelishim imzolagan yashanganlar 180,000,000 yetdi. Ostiq xarakterli kasallarni ziyorat qilish, sog'lomlikni tekshirish, salomatlikni asliga keltirishga yetakchilik qilish, chiniqish bilan davolash birlashtirilgan davolash usuli odatdagi fuqarolarning uylarigacha yetkazilib, davolash sog'liq saqlash mulozimatining kasalni davolashni markaz qilishdan xalqning sog'lomligini markaz qilishga o'zgarishi ilgari surildi. Kündelik diagnoz qoyuş və davalaşla əməz, çət yıraq rayonlardaki çigiş, eğir kisəllərgə qarıda, tövəngi çüşürülgən davalaş baylıqımı oxşaşla hayatlıq möcüsü yaratmaqda. Yıqında işki ölkələrdən kəlgən mütəxəssislər ömüki, Şizanda səyyara həqsiz kisəl gördü. Öməkdiki pidayi zanzu qız Qunsanın umurtqısı ilgiri eğir dərəcədə maymaq idi. 3 yıl ilgiri mütəxəssislər onu bayqab davaladı. Hazır onun boyu 1 m 20 s. yetməydiğən halətdən 1 m 40 s. yetdi. Bu yil ali maktabga o'tib, yeni hayotini boshladi. Boylikni tumanga yuzlandirish elib kelgan o'zgarish uzluksiz davomlashmoqda. 2035-yilgacha sog'lom jungo qurib chiqish partiya markazi komiteti chiqargan zo'r strategik tadbir. 15-5 yil bu nishonni amalga oshirishdagi halqaliq mazgil. Dövlətimiz əsasi qatlam davalash sağlıq saqlaş torunun əsasını davamlıq puxtalab, səhiyyə sağlamlıq işlərinin ümumi mənfəətdar Tangpong umumiy xalq ortaq bahrlandigan bo'lishga qarab puxta qadam bilan ilgirilishiga turtki bo'lib, jungochi zamonaviylashtirish uchun sog'lomlik asosini mustahkamlaydi.

Yani bir tutaş planlanan, adil, birlikte kelgen, bexatar, kalıplaşkan, imkanetlik sicil boğan, köp katlamlık davalanış kapalıtı sistemisi umumyüzlük kurup çıkıldı diken. Yerik planda mundaq aydınlaştırıldı. 2030 yılı barğanda asasi davalanış sigortası amibi mulazimetinin menfaatlendiriş çallıqı yenimo küçeytilip, davalanış kapalıtı kanunçılık sistemisi asasi cihetten şekillendiriludu. Davalanış sigortası fondini başkuruş üzüksüz küçeytilip, fondini yürüştürüş bexatar imkanetlik sicil kılındı. Davalanış sigortası bexatarlıkıga kapalatlı kılış iktidarı müstehkemlenip ve östürülüp, çoğun sallıq məlumat, sünni aqli iktidar qatarlıqlarını asas kılgan texnikala inçkiləştürülüp, başkuruludu. Tücüpiləştürülgən mulazimet kengülemde kullanılıp, davalanış sigortası fondini işiltiş ünümi yenimi östürülüp, davalanış sigortasını ölçemleştiriş kuruluşu tezildiludu.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostanlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qayıs məzmalı ayan buldikin, bəlik tıqlasıyıb qayrı. Tordun bək ərzan tınışıqışlarını seyti olmam. Bugün qızqalıq bilimlərdən sözləb birmən. Mikrosulio dancılarını ming kreləydu deydu, bu qandaq gəb. Bugün yenə dünyadaki bədən tüzülüşü qəlitə adamla toxursunu sözləb birmən. Xoş qədilik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan sayayətimizi başlayıdam doq. Nurgun mal setibilish yumshaq detallarda naushnik deb izdisangiz bahasi har xil naushniklarni topa olishingiz mumkin. Nech yuz yuan, nech ming yuan, 9 yuan 9 moluq yana tek kiras haqsizlarmi bor. Hatto yana 2 yuanga yetmagan kiras haqsiz naushnikni topa olasiz. Bundaq baholar arzonligidan odamni sal gumonlantirdi. Agar to'g'ridan izlab baxsangiz, siz hatto naushnikdan to'q qashqaliqi to'g'risidagi nurgun xabarlarni topa olasiz. Bundaq bir necha yillik kiras haqsiz naushnikni rostli ishlab kelib bo'lamdi. Bundaq naushnikni ishlatganda to'q qachamdi, quloq zadi ziyon qilamdi, qilmamdi. To'g'ri biz naushnik bilan anglash iqtidorini tushunib qo'yaylik. Aldı bilen bu yerde farklandırışkı doğru geliyordu. Naushnikning bahasının arzan buluşu sodagarlarning setişini ilgari sürüş hareketi buluşu mümkün. Elbette dukandar süpüte ölçem yetmegen naushnikni satkan buluşu mümkün. Ondaqta istimalçı bolu süpütimiz bilen biz qandaq farklandırımız. Emeliyeti intayn addi. Pekat, evetken naushnikning oralma qipida yaki işçide süpettek sürüş layaqatlik uanamısı bar mu yok mu şunuğa qarsaqlı boludu. Dövültümüz 2007 yılında ilan kılgan Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Məhsulat Süpüti Kanunu'nun 27. maddesine asasen barlıq məhsulatlar yaki ulanın oralımızda məhsulat süpütini tek sürüş layaqatlik ispatı buluşu kerek. To'g'ri do'konda sotildigan naushnik mayli qanchalik arzon bo'lsin, chuqur mahsulot sifatini tekshirish layoqatlik guvohnomasi bo'lishi kerak. Agar layoqatlik guvohnomasi bo'lmasa, bundoq tovarlar muntazam zavodda ishlab chiqarilmagan bo'lishi mumkin. Agar rostli sotib olgan bo'lsa, to'pqichi shakvalning yuz berishdan saqlanish uchun ishlatmaslikni tavsiya qilamiz. Navodim shundoq mahsulotni sotib olgan bo'lsa, iste'molchilar 12315 ga telefon qilsa yoki 12315 ning hukumat to'g'ri huquqini qo'ldisa bo'ladi. Faqat sotib olgan naushnikning mahsulot sifatini tekshirish layoqatlik guvohnomasi bo'lsa, odatdagi ahvolda xotirjam ishlatishga bo'ladi. Albatta, kiras haqsiz 2 yuanlik naushnik yoki kiras haqsiz 9 yuan 9 moluq naushniklardan ko'pchilik ovoz sifatida jetib bek chong umid kutib ketmagani yaxshi. Biroq ba'zi kishilar sifatli layoqatlik naushnik bo'lgan taqdirda mu ishlatish jarayonida ojiz to'q quloq sezimi bo'ladiganligini bayqishi mumkin. Bu xil to'q quloq naushnikdan to'q qashqaliqidan emas, balki naushnik kiyim kechak chashqi surkalgandan keyin paydo bo'lgan elektrostatikdir. Naushnikdagi elektrostatikni selishtirganda musiqa anglaganda naushnikning ovozi bak yuqori bo'lib ketsa, anglash iqtidorini zaxmilandirishi mumkin. Bundaq zaxmilanish ko'p hollarda bir qadar yoshirin bo'ladi. Uning ustiga saqiyib aslaltiga kelmaydi. Ovoz kuchi va anglash iqtidori zaxmilanish. Ziyada yuqori ovozning quloqqa qandaq ziyon yetkazganligini bilish uchun biz oldi bilan quloqning qurilmasini tushunishimiz kerak. Ovoz dolquni quloqimizning ichki qismiga yetkazilgandan keyin quloq qulunisidagi tik hujayrasi deb ataladigan bir xil qurilma bu tavrinishni his qila oladi hamda bu tavrinishni nerv signaliga aylantirib cho'ng miyaga yetkazadi. Cho'ng miyaga bir taraf qilish orqali ondan biz ovozni anglay olamiz. Ama bu tük hujayralari bir qadar ojiz. Agar tavrinish bak kuchlik bo'lsa, tük hujayralari ziyon ko'rishi mumkin. Masalan, tuyuqsiz qattiq ovoz anglansa, odam anglash iqtidorini vaqtincha yo'qotishi yoki quloq o'ngildishi mumkin. Bir mazgil o'tgandan keyin ondan asliga kelishi mumkin. Agar ovoz bak yo'qori bo'lsa yoki uzun vaqt varang-churang ichida tursa, tük hujayralari mangulik ziyon ko'rib o'lib ketishi mumkin. Tük hujayralarining yana bir alohidaligi shuki, ular o'lgandan keyin qayta tirilmaydi. Demak, tük hujayralarining o'lishi keltirib chiqargan anglash iqtidorining zaxmilanishi qaytmas bo'ladi. Buni g'isilish turganda yuqori

0: Yarlangan ah boğuz bökenini öltürüp esil gızalangan kişiye cinayi ceza verildi. Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözler verildi.
1: Yarlangan ak boğuz bökenini öltürüp esil gızalangan kişiye cinayi ceza verildi. Yakında Dörbülce Nahiyelik Halıq Sot Mekkemesi bir kımmetlik yokuluş kırdabığı berip kalan yavay hayvanı kanunsuz ovlaş, öltürüş dilosunu sot kılıp, etrafımızdaki dilo arkalık yavay hayvanlarını koğdaşının kanun signalini yanırattı. 2025 yılı 7. ayının bir günü T-Familik motosiklet bilen öyüge kaytı etip, yolda bir yarlangan ak boğuz bökenini baykıgan. Nepsini kandırış üçün T-Familik ak boğuz bökenini nek meydandan öldürgen. Andın yep işip kalgan göçni tonlatkogu selip koygan. Şu yili Dörbülce Nailik Gungan İdarisi Amin'nin paşkılışını tapşırvelip, dilo turguzup tähkikligen. Ak boğuz böken dövlet 2. derecelik noktalı koğdaydıgan hayvan bulup, teptiş organi T-Familliknin kılmışı kımmetlik yokuluş kırdabığı berip kalgan yavay hayvanlarını kanunsuz oğlaş, öltürüş cinayetigi çetişlik tep karap kanun boyunca ayıpligen. Sot mekkemesinin sot kılıp inakleşçe T-Famillik devletinin yavay hayvanlarını koğdaşka ait kanun, kaidi nizamlarına hılaplık kılıp, devlet noktalı koğdaydıgan kımmetlik yokuluş kırdabığı berip kalgan yavay hayvanını kanunsuz öltürgen. Onun kılmışı kımmetlik yokuluş kırdabığı berip kalgan yavay hayvanlarını kanunsuz oğlaş, öltürüş cinayetini şekillendirgen. Cinayet paketi kılmışı hem öz ihtiyarlıkı bilen cinayetini tonu puşayman kılış ifadesini umumlaştırıp, sot mekkemesi mundaq hüküm çıkardı. Kımmetlik yokuluş kırdabığı berip kalgan yavay hayvanlarını kanunsuz oğlaş, öltürüş cinayeti bilen T-Familikke müddetlik 1 yıllık kamak cezası berip, 1 yıl 6 ay keçiktürüş, koşumca 5000 yuan iştiraf koyuş cezası berilsin. Ama dalada yarlangan, toptun çüşüp kalgan, kodulduğun hayvanlarını uçurtup kalsa, hergiz öz beşimçilik bilen bir tırıp kılmazdıqı. Orman, otlak, tabii baylık katarlık tarmaklar bilen vaxtıda alakalışıp, kesbi hadımlarının kutkuzuş, yardım beriş ve bir tırıp kılışıga tapşırıp berişi kerek. Dövlet noktalı koğdaydıgan kımmetlik, yokuluş kırdabığı berip kalgan yavay hayvanlarını, hem ulardan yasalgan boyumlarını oğlaş, öltürüş, sitviliş, toşuş, sitiş katarlık kanunun cezasını uçuraydı. Yokurkıdak, kanunlu hılap kılmışlarını baykağanda, alakadar tarmaklarga vaxtıda paş kılıp, ekologiya bir hatarlıkini orta koğduşu kerek.
0: Öz ihtiyarlıkı bilen konup kalgan mehman tasadibi ölüp kaldı. Tövende bu vaktiki mezmun kulağı salgaysıyla.
1: Öz ihtiyarlıkı bilen konup kalgan mehman tasadibi ölüp kaldı. Yakında Börtala Moğol Abdunum Oblastlık Otur Halıq Sot Mekkemesi bir hayatlık hukuki macerası dilosini sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 3. ayının 30. günü Can Familik, Ma Familik, Çin Familik Erhotun ticaret kılıvatkan Sehra Aramgahida uruq tukkan dostlar bilen yığılış kıldı. Ziyafet ahırlaşkanda keş bulup getkeşke Can Familik öz ihtiyarlıqı bilen Sehra Aramgahinin yatıqı da konup kaldı. Ədisi çüştün burun Can Familik ölüp kaldı. Yataqta kömür silingan das bulup, dastiki kömür toluq köyüp olmağan idi. Dastlabki qadamda Can Familiknin karbon çalı oksiddin zəhərlənganlıqdan nəfsi acizlab ölüb getganlıqigə hökm qılındı. Hadisə yüz bərgəndən keyin Can Familiknin ailə təbəlləri Ma Familik Erxotun üstüdən sot məhkəməsinə dəva qılıb, onlardan töləm cavabkarlığını üstügə elişni tələb qıldı. Sotda Can Familiknin ailə təbəlləri mundaq dedi. Ticaret sorununu başqurğucu öy igisi bulu sübüti bilen Ma Familik Erxotun kanunda belgilengen bir xatarlıkke kapalatlı kılış mecburiyetini ada kılmıgan. Can Familiknin ölümüge karta tölüm cevapkarlıkını üstüge ilişi kerek. Ma Familik Erxotun mundaq dedi. Kondurup kılış herkiti pütülle yakşı niyetlik yardan beriş. Onun üstüge eşkanday haq almaduk. Bu qetimki tasadibiylik taqabul turgulu bulmaydıgan əhvalga kırıdu. Tölüm cevapkarlıkını üstümüzge almaslıqımız kerek. Birinci sot kılgıcı sot mehkemesi sot kılgandın kiyen, mafamilik erhotun konup kalgıcının ot kalıp siniş herkete de bihatırlık eskertişi mecburiyetini ada kılmıgan. Hatalıq mevcut de bekitip, hadisinin sebebi hem iki taraf cevapkarlıqının çok küçüklükü birleştirip, mafamilik erhotunni 30% tölem cevapkarlıqını üstüge ilişka öküm kıldı. İki taraf okşaşlı kail bulmay, İlgir keyin bulup Börtala Oblastlıq Otturu Sot Mehkemesi'ge narazılıq ərzi sundi. İkinci sot kılgıcı sot mehkemesi sot kılıp munda qardı. Canfamillik, toluq, həqtələp hərkət iqtidarıqa yüge kişi bulup, hem itilgən boşluqda ot kalıp, sınışta zəhərləniş xəyopi barlıqını bilidu. Ölüm akıbeti de asaslıq cevapkarlıqı bar. Öy başqorğucu bulu süpiti bilən mafamillik ərxotun, Can familikke ot kalıp sınğanda derizini içip hava almaştırışını əskertmigen. Yenik sevallik mevcut. Ahırda sot mehkemesi əhvalgı qarab, ma familik ərxotunun 10% tölem cevapkarlıqını üstüge ilişini bekitti. Kanun yaxşı məqsəddə özara yardım beriştek xalq işçi alaqısını qoğdaydı. Məsuliyyətini bekitişinin yadrosi hərkət qılğıcıda xatalıqının bar yoxluqıda. Mehmanı kondurganda öy igisi təşəbbüskarlıq bilen muhitinin yoşurun xəyib xatırını uxturuşi. Konup kalğıçılar mı özünü qoğdaş inini küçəydişi. Birdemlik bir xəstəlik səbəbidin əstigi kəltürgülü olmaydıgan ziyanının kilib çıxışıdın saxlanışı kerek.

banka arqılıq yalğan putqul şirkətigə barlıq pulunu tölegen. 2024-nji ilin 10-njy ayynyň 21-nji günü yalğan putqul şirkəti kesme paýlaşla meňiş äsbabyny tapşyrgan hem şiltiş boýunça tärbiýeläş mulazimeti bilen täminlegen. Amma Şawli bu meňiş äsbabyny taqygandan kyn başdan ahyr kelişimde pütüşken meňişki ýardam beriş äsbabyny işiltip öýre duruş meňiş önümige ýetelmegen. 2025-nji ýylyň 6-njy aýynyň 22-nji güni Şawli yalğan putqul şirkəti bilen alaqalyşyp malny qaytaryp ýetişini oturup goýup rad kılınğan. Şu ýyly 7-nji aýynyň 23-nji güni Şawli sot mahkemesige dawa kılıp kelişimini bekar kılışyny hem barlyk harajatyny qaytaryp berişini talap kılğan. Sot mahkemesi sot kılıp mundaq gardy. Adetdiki tawar sodysyga okşamaýdygyny şuki bu delodiki kesme paýlaşlan meňiş äsbaby ornatyş kelişimi bekar kılış şertti koşumçı kılınğan alayda häktilep toxtamyga täwä bolup 30 gün içinde öýre duruş meňiş üskününiň ölçämge ýetiş toxtamny ada kılışnyň ölçümi kılınýdy. Jumhuriýet Halk Jumhuriýetiniň häktilep kanun dasturynyň 158-nji maddasynda mundaq belgilenýän. Häktilep kanun hereketige koşumça şert goýuşga bolýar. Lekin xarakteri boyunca koşumçı şart koyuşku bolmaydıgalları bunun sırtı da. Küşki iyi bolu şartı koşumçı kılıngan əktiləb kanun hərkiti şart orundalgan vaqtın başlap küşki iyi boludu. Bikar kılı şartı koşumçı kılıngan əktiləb kanun hərkiti şart orundalgan vaqtın başlap küştün kaludu. Sotta yalgan putkol şirkiti özünü aklap mundaq dedi. Şirket kelişim boyunca layakatlik mahsulatını yasap ve tapşırıp, kespi texnika xadımlarını əvətip, cəmi 14 gün salametini əsli keltürüş məşiqi yetekçilik eyilip bardı. Şawliyimi təşürüp ötküz valdi. Şirkette toxtamı xilaplı kılış kılmışı məvcud demez. Şirket yana kelişiminin 3-cü maddesidiki, əgər özünün salametlik əkvali eğirlişi səbəblik mağılmasını keltürüp çıxarsa, Beytirap bilen münasifetsiz diyen pütümünü nakil keltürüp, Şawli'nin mağalmazlıkını onun öz teninin keserlik ekvali, ya ki meşke sıcıl maslaşmağalıkının kilip çıkan dep kardı. Sotta teşürüp inihin işçe, Şawli pütün ceryanda kesme paylaşla meniş esvabini ölçemlik takıgan. Meşke aktif maslaşkan. Salametlik ekvali eğirlişip geçiş katarlık cevapkarlıkını keçürüm kılış ekvalleri mevcut emeske. Şawli'nin bu meniş üskünüsünü işiltip mağalmazlıkı kelişimde pütüşken bikar kılış şartıgı uygun kilidigan bolup, u bu kelişimde bikar kılışın talep kılış hukukluk. 2025-nji ýylyň 11-nji ayda sot mahkemesi kanun boyunca mundaq hüküm çıkardı. Kelişim bikar kılınsın. Yalgan putkol şirketi Şawli'ga zakaz kılış harajaty 142.250 yuanny toluk kaytursun. Şawli kesme paýlaşla meňiş äsbabyny gaýtaryp bersin. Sodiýa mundaq dep äskertdi. Salametlikni äsli keltiriş üskünleri, alaýda iktidarlyk mahsulatlaryny zakaz kılış adetdiki mal setip bilişge okşamaýdy. İstimalçylaryň setip aldygyny mahsulatnyň özleri emes, tehimi möhümi sodiýerler wäde kılgan mahsus işiltiş önümi. Ağzaki teşvikat her kancı yıkımlık bolsumu bir parça yazımı pütümdek işençilik bolmaydı. İstimalçılar zakaz kılınıdığan iktidar tipideki salametlikini esli keltürüş türüdeki alaydı meksulatlan seti valganda çokum sodiyerlerinin önüm vədisi toxtamı xilaplı kılsa pul kaytırış, kilişimli bekar kılış şartlarının hemmisini yazımı toxtamda əməlileştirişi. Şunun bilen bile işiltiş hatırsı, məşqsini. Pikir almaştırış hatırısı katarlık delil ispatlarını yakış saklayış gerek. Kanunluk, küşki ige toxtam pütümü, istimalçılarının hukuk mentbeğdini koğdaşının en put kapalıdır.

0: ne kitirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot işçilerine tersi kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Qarız bilen qarız qaytırmız. Öpkimizni işçiden qaqudu.
1: Mukafat pulu tarqıtılgan aman, qarız qaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aş degen şu da. Küller hakikaten tersi ötüatıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir günü gözümünü şundak asamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, emini kaydırdım başlasam de pekme arzu kılın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 21. günü Düşenbe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberle programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Zümrüt Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmunun kilendikçe. Kesb zinciri, teminat zincirini sırtkı yüzlendiriş ilgiri sürülüp, dünya iqtisadığa cungu kuvveti koşuldu. Jawlaji Hindonoziya Xalq Maslahat Kengashining raisi Musani bilan ko'rishdi. Jawlaji Avstraliya Federatsiya Parlamenti Avam Palatasining boshlig'i Dek bilan suhbat o'tkazdi. Dong Jianhua afandiga ta'ziya bildirish marosimi Changgangda o'tkazildi. 2026 yillik dunyo ommaning ilm-fan sapasini o'stirish yig'ini Beijingda ochildi. Tramp Yaman Qusay qoralliqlari Amerika bilan urush qilmasligi qo'shildi dedi. Hurmatli radio anglovchilar, Tövende deyik tanla programımızın tepsili mesmolları da bozsun.

Hürmetlik radyo alıcılar, Avrupa Merkezi Bankası yakında Yavru rayonudaki 3 çoğun açmışlık ölçüm nispetini 25 asasi nokta ölçtürüp, bu yılki 2. kıtımlık ölçüm nispetini ölçtürdük aldıkını cakarladı. Tahlilçiler mündak tepkardı. Otur şarık uruşu energiye bağısını devamlık ürletip, Yavru rayonudaki pul pahalılığı besimini yeni bir kıtım aşırıp etti. İqtisadının ifadesi mölçer dikidin yakşı bulup, Avrupa Merkezi Bankası'nın pul siyasetini yanımı çıngıtışıga belgelik boşluk hazırlap bədi. Kelgüsüdeki siyasetinin yönelişi nait zor derecede otur şarık vəziyeti ve energiye bağısının yüzlünüşüge bağlıq bulup, yüksek eniksizlik mevcut. Avrupa Merkezi Bankası'nın başlıkı Lagarde şu günü munulanı bildirdi. Otur şarık tokunuşu devamlıq pul pahalılığı besimi ilip geludu. Mölçerlenişçe, Yavru rayonunun umumi pul pahalılığı nispeti 2027 yılının aldıngı 20'da yanıla mezkur bankının 2%'lik nişan seviyesinin görünerlik yukur bolu diken. Bu kitimki ösüm koşuş, otur mezgillik pul pahalılığı nispetinin nişan seviyesi de mukim buluşuğa kapaletlik kılışını maksat kıludu. Avrupa İttifakı İstatistik İdarısının sallık məlumatıdı körüstülüşçe, Yavru rayonunun 8. aydaki pul pahalılığı nispeti 7. aydaki 2.9%'in 3.3%'ki ürlügen. Bunun işi de energiye bağısının eşi nispeti okşaş məzgildikidin 10.3%'in 14.3%'ki kengiyip, pul pahalılığını ürletidigan asaslık amil bulup kalgan. Avrupa Merkezi Bankası 9. ayının 10. günü ilan kılgan iqtisadi mölçerde körüstülüşçe, 2026 yılı Yavru rayonunun pul pahalılığı nispeti 3% bulup, 2025 yıldaki 2.1%'in körünerlik yukur bolgan. Lagarde monulanı bildirdi. Energiye bağısının ürülüşünün 2027 yılının kiyin kerimidin başlap astılışıdın ümit ba. Mölçerlenişçe, Yavru rayonunun 2027 yılı ve 2028 yılı pul pahalılığı nispeti ayrım 2.5% ve 2.1% bolu diken. Gollandiya Xalqara Guroyunun makroluk tatqiqat mesulü Kastin Beriski mundaq dep körsetti. Bu qetimki ösüm koşuş, aldını eliş xarakterlik ösüm koşuşu təvə bulup, energiya bağısının ösüşünün texnikan iqtisodiy sohaga ta'sir ko'rsatishidan saqlanishni maqsad qildi. U mundoq deb qardi. Garchi yaqinqi mazgilda neft bahosining o'sishi o'sim qo'sh sababini kuchaytgan bo'lsa-mu, lekin yadrolik pul pahalligi va

Mülazimet bağısının ösüş nispeti sel tövelledi. Bu energiya zərbisi peyda kılgan ikinci qetimlik ünümünün yenili çeklik ikerlikini bildirdi. Növetteki ve mölçerdeki pul pahallıkının yenila yukur orunda turvatkallıkını közde tutup, ösüm nispetini növetteki seviyeye östürgen de siyasetini ziyade kısış xavipi mevcut emez. Şunu bilen bir vaqtta Ottır Şarık tokunuşu elip gelgen eniksizlik ve Avrupa'nın yaz pesildeki naçar havarayının kısqı müddetlik təsirge uçurgan bolsa mı, Yavru rayonu iqtisadi yakında yenila belgelik evrişimlikini namayan kıldı. Bu, Avrupa Merkezi Bankası'nın ösüm koşuşuğa boşluk yaratıp bədi. Avrupa Merkezi Bankası 9. ayının 10. günü ilan kılgan iqtisadi mölçerdi körüstülüşçe, bu yıl ve kiler yili Yavru rayonu iqtisadi ayrım-ayrım 0.9% ve 1.4% eşip, 6 aydaki mölçerdin azıraq örleydiken. Bırak mezkur banka agahlandırıp mındaq dedi. Coğrafiyelik siyasi tokunuş ve energiya zərbisi qatarlıq amıllarının təsirde iqtisadının istiqbalı da yanıla yüksek eniksizlik mevcut. İş xatiri umumi cihetin tövelleşki qarab yüzlendi. Avrupa Merkezi Bankası'nın keyinki qadamdaki siyaset yönülüşüge qarta tahlilçiler umumiyüzlük kelgüsüdeki ösüm nispeti siyaseti yolu yanıla Ottır Şarık vaziyeti ve energiya bahasının yüzlenişiga bağlıq dep qardı. Germaniya Sod Bankası qatarlıq aparatla Avrupa Merkezi Bankası 12. ayda yeni ösüm koşuşu mümkün dep qardı. Belayda şirketinin kapital bazarı tedbirge mesul An Katrin Peterson mundaq dedi. Eğer energiya bahasının örülüşü ilip gelgen pul pahallıqı xatırı devamlıq mevcut bolsa, Avrupa Merkezi Bankası yıl içinde devamlıq ösüm koşup, amanet pul mexanizminin ösüm nispetini 2.75% göstürdü. Bırak, eğer energiya zərbisi teximi kən dairlik pul pahallıqını ilgiri sürelmese, ösüm nispetinin 3% ya ki teximi yukarı seviyyəgi örüləş mümkünçiliki bir qədər tövən boludu. Burjiski mındaq dep qardı. Energiya bazarının davalğuşunu közde tutqanda, kelgüsüde devamlıq ösüm koşuş muqarar emas. Yanımı ösüm koşuş, Avrupa Merkezi Bankası'nın pul siyasetinin teximi çeklimi xarakterlik seviyyəgi qarab yüzlengelikidin direk berudu. Eğer Ottır Şarık vaziyeti yıl axırdan burun sel pesaysa, onun üstüge energiya zərbisi başka iqtisadi sahalarga ikinci qetimlik təsir körsətmese, Avrupa Merkezi Bankası'nın yanımı ösüm koşuşunun zörüriydi yok. Hürmetlik radio anlıqçılar, yukarıda dünyaya nəzər programımız bu üç anlatış bəyadıq. Bugünkü programımızdan diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdiriyim. Növetçi muhariri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ıcdahatlıların izdinovatkan, izdiniş dağımıda Allah ilgirlervatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşılığımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 11. ayının 22. günü Cungu Çerki Cənubi Asiya Dövlətleri İştifatı Söhbətliçiş Münasibiyeti Ornat Qalıqının 30 yıllıkını hatırlaş başlıkla yığında kılgan təqdirdaş bulup, yurt makanımızın ortak Kurayli namlıq sözünü anladınız.

Hürmetlik Bruni Sultani Hasan al-Alilleri, kesiptaşla. Köpçülük bilen ikrandı cem bulup, Cungu bilen Şerqi Cenubi Asya devletleri iştifaki söhbetliş münasibeti ornatkalıkının 30 yıllıkını birlikte tebrikleb, terakkiyat muvaffakiyetlerini esleb, tarihi tecrübelerini yekülleb, kelgüsi planı tüzüvatkalıkımızdın intayin kuşalmen. Cungu bilen Şerqi Cenubi Asya devletleri iştifaki söhbetlişiş münasibeti ornatkan 30 yıldın bu yan acayip musabını bispötti. Bu 30 yıl, iqtisadının dünya velişi çoğunkur terakki kılgan. Xalqara endizide çoğunkur özgürüş bolgan 30 yıl. Cungu bilen Şerqi Cenubi Asya devletleri iştifaki devir pürstini igilep, iki taraf münasibeti de halkın terakkiyatını işe aşırgan 30 yıl boldi. Biz soğuk uruşunun stüteklerden kutulup, rayon mukumluğunu ortak koyduk. Biz Şerqi Asya iqtisadının bir gavdilişigi yetekçilik qilib, ortak ravajlanish, gulnishni ilgiri sürüp, 2 milliarddan artıq xalqni teximi yaxshi turmushga erishtirdik. Biz qo'shnilar inoq do'stona o'tadigan, hamkorlashib ortak payda oladigan parlaq yo'lni tepib chiqib, kundan-kunga zichlashayotgan taqdirdoshlik gavdisi bo'lishga yuzlanib, insoniyatning taraqqiyot ishlarini ilgiri surishga muhim to'pi qo'shdik. Bugün biz Cungu Şerqi Cenubi Asya Devletleri İştipakı'nın umumüzlük strategiyelik hemrahlık münasiveti ornatkalıqını resmi cakarıldık. Bu, iki taraf münasiveti tarihideki yeni abidi bulup, rayon ve dünyanın tanışlıkı, mukimliki, güllenişi, ravajlanışıga yeni hareketlendirgüş küş koşudu. Kesiptaşla. Cungu Şerqi Cenubi Asya Devletleri İştifakı hemkarlıkının 30 yıldın boyanki muvaffakiyetleri, iki tarafının coğrafiyelik oranı yakın buluş, adimiyet alakası koyuk buluş tek özgüç şeraitinin bolgalıkının kolu geldi. Tihimi muhimi, bizning devrinin terakkiyat ekimiği pahalı uygulayıp, toğra tarihi karar çıkarğalıkımızdan boldu.

yetiştirish maqsad qilingan. Bu tashabbus Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarning taraqqiyot ehtiyojiga mos keladi. Buningda Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi o'rtaq gavdisi orzusi 2025 bilan moslashtirib unumni oshirg'uli bo'ladi. Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarning yuqumga taqabul turishi va iqtisodni asli keltirish uchun Jongo taraf kelgusi 3 yilda Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga yana 1 milliard 500 million Amerika dollarlik taraqqiyot yordami berishni xohlaydi. Jongo taraf Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi bilan xalqaro taraqqiyot hamkorligini qanot yaydirib, kelishim suhbatini boshlab, Jongo Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi taraqqiyot bilim to'g'ri qurishni qo'llaydi. Namratlarni azaytish sohasidagi aloqa hamkorlikni kuchaytirib, tampong sig'dirishchan taraqqiyotni ilgari surishni xohlaydi. Biz rayon umumyuzlik iqtisodiy hamrohlik munosabati kelishimining rolini umumyuzlik joriy qildirib, Jongo Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi erkin savdo rayonining 3-tunil nusxasi qurilishida baldiroq ish boshlab, savdo va selinmini erkinlashtirish, qulaylashtirish saviyasini o'stirib, raqamlik iqtisod, yashil iqtisod qatorliq yangi sohalardagi hamkorlikni kengaytirib, iqtisod savdoda yangilik yaratib, taraqqiy qilish bo'yicha ulgu ko'rsatish bog'chi rayonini o'rtaq qurishimiz kerak. Jongo g'oyat zo'r ishki bozorga ega. Biz bu bozorni izchil Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarga ichib etib, bu davlatlarning texnik ko'p a'lo sifatlik mahsulotlarini import qilishni xohlaymiz. Bu kelgusi 5 yilda tirishib Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqidan 150 milliard Amerika dollarlik yezigilik mahsulotlarini import qilishni o'z ichiga oladi. Bir belbog bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilib, Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi o'tirib qo'ygan Hindiy okean tinch okeanga nazar silish tashabbusi bilan bo'lgan hamkorlikni yo'lga qo'yishimiz kerak. Jungo taraf bir belbog bir yo'l xalqaro ishlab chiqarish iqtidori hamkorligini yuqori sifatlik taraqqiy qildirish ulgi rayonini yanimi ilgirlab barpo qilishni xohlaydi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarning xalqaro quruqlik dengiz savdosi yangi yo'lni o'rtaq barpo qilishga qatnashishini qarshi oladi. Jongo taraf fan texnikada yangilik yaratishni yuksaltirish planini boshlab, Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqini ming turlik ilg'or qo'llanishchan texnika bilan ta'minlaydi. Kelgusi 5 yilda Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqidagi 300 yosh olimning Jongo'ga kelib ilm almashtirishini qo'llaydi. Raqamlik idora qilish suhbati elib berib, raqam texnikasini yangilash, qo'llanishni cho'nqurlashtirishni tashabbus qiladi. 4. Güzel yurt makanını ortak kuruş. Adem bilen tabiyet inah bile ötüş, mengülük terakiyatını işgı aşırışının asası. Jongo taraf Sharqiy Janubiy Osiyo devletleri ittifakı bilen kelimat özgürüşüge takabül duruş sökpütü ötküzüp, siyaset cahette pikirlişiş ve tecrübelerini ortaklaşışını küçeytip, imkaniyetlik sicil terakiyat yirik planını cipsilaştırışını halaydı. Rayonning energiya tipini o'zgartirishiga o'rtaq turtki bo'lib, pokiz energiya hamkorlik markazi qurish ustida izlanib, hosili energiya texnikasidan tang bahrlanishni kuchaytirishimiz kerak. Yashil pul muomila va yashil selinma hamkorligini kuchaytirib, rayonning tovan karbonlik imkoniyatlik sijil taraqqiyotini tirakka ega qilishimiz kerak. Jungo taraf Jongo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi yezi egiligini yashil taraqqiy qildirish harakat planini yo'lga qo'yib, har qaysi davlatlar yezi egilik taraqqiyotining avrishimniki va imkoniyatlik sijilligini oshirishni xohlaydi. Jongo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlar dengiz okean fan texnikasi bo'yicha birlashma tadqiq qilib yaratish markazining hayotiy kuchini oshirib, ko'kranglik iqtisod hamrohilik munosabati barpo qilib,
Deniz okyanının imkaniyetlik sicil terakkiyatını ilgiri sürüşümüz gerek. Beşinci, dostane yurt makanı ortak kuruş. Tinçlik, terakkiyat, adillik, hakkaniylik, demokratiye, erkillikten ibaret bütkül insaniyetke ortak kıymetini teşebbüs kılıp, medenilikle ara almaştırış, örnek ilişkini çonkurlaştırıp, rayon köpkül medeniyetinin alahidliki ve özellikinin yakış paydalanışımız gerek. Yukun dinkin kişilerinin beriş kilişini tertiplik esli keltürüşünü pahalı oylaşıp, medeniyet, sayahat, akılla ambri, taratku, ayalla işleri katarlık sahelerdeki almaştırışını devamlık algı salcıtıp, iki taraf halkını öz ara tekimi çünüdüğen, yakın ötüdüğen, yugurludüğen kılışımız gerek. Cungu ve Şerqi Cenubi Asya Devletleri İttifakı'nın kelgüsü yaşlığı mensup. Cungu taraf, Şerqi Cenubi Asya Devletleri İttifakı bilen kesbi mağarıp, okuş tarihini öz ara itiraf kılış katarlık cihetteki emkarlıkını küçeytiş. Cungu Şerqi Cenubi Asya Devletleri İttifakı en kabil yaş ihtisasla okuş mükafatının sanını köpeytiş. Yaşla lagiri katarlık faaliyetlerini kanat eydirişini halaydı. Kiler yili biz Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Musabıkısı ve Hangzhou Asya Tenerket Musabıkısını arka arkadan kütüv alımız. Cungu taraf bunu fırsat tepilip, Şerqi Cenubi Asya Devletleri İttifakı'nı eza devletler bilen bolgan tenterbiye cihetiki alaka hemkarlıkını çonkurlaştırışını kalaydı. Kesiptaşla, kadimde cungulukla ehlak ve hakkaniyetki uygun plan çokum emelgi aşıdı. Halık raygı yakkan iş çokum futukluk boludu digen. Emmeylen, halıkının güzel turmuş stikini kalbimizgi püküp, tınışlıkını koğdaş, terakkiyatın ilgiri sürüştüğün ibaret devir burçunu zimimizgi ilip, kol tutuşup ilgirlep, davamlık küreş kılıp, tihimi müstekkem, Cungu Şerqi Cenubi Asya Devletleri İttifakı tağdırdaşlık gevdisi berpa kılıp, tihimi avat, güzel rayon ve dünyanı birlikte berpa kılaylı. Hürmetlik radyo anıkıcılar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 22. günü Cungu Şerqi Cenubi Asya Devletleri İttifakı Söhbetleşiş Münasibeti Ornatkalıkı'nın 30 yıllıkını hatırlaş başlıkla yığında kılgan tağdırdaş bulup yurt makanımızın ortak kuraylı namlık sözünü anlattık.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yine okşaşla yeniçi mezmunlar bilen huzurunla gitip geldi. Programımızı avval kıdaki yaktırıp anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gül toxtayım. Bugünkü programımızda yeni qandaq titimliq mezmunla uğurlaştırılgandı. Bula kısaqsanla, bir qıdanla dağımlıq bizde bulsun.

Mamamın da bir işçe, ben tuğulup, yeşimge toşmağanda, anam koy kallağı yen bir bitip, tuyuqsız meğnesige kan tüşüp, doktorxanağı vaxtıda apırışkı ülgürmeyelikke sebeplik, davalış önüm bəmək ölüp gitip diken. Şu günün başlap, bu aile üçün dadam, hem dada, hem anı bop geldi. Kündüzleri nahiye bazırda köktat satsa, keşleri bazağı öl kuruk meyvelerini açıqıp satatdı. Meni hazırgıca mumam bekip çoğunkıp kegen idi. Dadam bilen böyle turduğun vaxtım bek az idi. Dadam kün batkan çağda öyge kaytıp gelip, yan çoku yonlarga meyveci ve kavap samsana sağaş gelip bana berip, uzak oldurmayla yani keşlik bazağı galtiyini sürep çıkıp getetti. Kocilada men bilen tan düşballarının dadları bilen böyle jürgünlüğü kösem, içim açık bulup közlerimge müllüdü yaş geletti de mumamdın ''Dada meni yaxşı gömeydikken ha?'' deyip sonra ettim. Mumam yerik alkallar bilen yeşinini sürtüp, pişanemge suyup durup, ''Ondak deyim ha?'' ''Dadan seni bek mi yaxşı gördü?'' ''Bu dünyada dadandaki seni yaxşı gördüğün yeni bir adam yok balam?'' deyip teselli bir etti. ''Emse başka ballanın dadısı tek, dadamı meni bağçılağa apırıp oyuntup gelmeydi o?'' ''Cık oyuncuk, çıraylıq kiyim epemeydikken o?'' деп сұрайтын мұман дейені. Дадаң, үйінің, сенің ғиманы еп, жық бұл депіп, сені яқшы мектепләді оқытыш үчін кеч күндіз тінім тапмай ішіліп атыды. Дадаң, сен үчін отты күйішке, суды екшқы разы. Сәмі яқшы оқып чоң болғанда жық бұл депіп, дадаңның яқшы бекіп, сені қатар қошқан әжіріні қайтырғын қозам. Дейтті мұмам, мені бағырғы бесіп. Mumam, kichigimden başlap dadam toğrısı da äni şundaq sözlärini qılıp, jürgimniñ çoŋqur qatlamlarga onuñğa bolğan mehir muhabbetniñ, hörmetniñ, pähirlenişniñ uruqın çaşqan idi. Demisimi, dadam men üçin hörmetläşke, pähirlenişke tegişlik uluq bir insan idi. Toluqsız otturını bitiriş alda turğan çağlarım idi. Qoyaşniñ qızılığı yoqamay turupla, taq tarapdan sürlip kelibatqan qar bulutla asman gömbesige Кеч қараңғылығына балдырлы ейіп, худди топ чырай боп кеткен тәбиетіне жүйіп қоймақчы болғандай, тараслап ямғыр төгілішке башылды. Ямғырға әгішіп чықып атқан атчық шамал, бағанчы күчейіп, ойлы ішедеки бір нәч түп өрік, алмы көчетлерінің шақларыны тоқтаусыз ерғаңлатып, кечінің қараңғылығыға тиқым сүрлік түскіргізіп тұратты. Үйде мұман білен йотқанды үйгініп, дадамның қайтып келішіне тәқасалық білен күтіп ұлтырдық. Mumam arlap-arlap dervazı aldığı çıkıp, dadam kildiğin yolu karap koyup, yenik yenip giretti. Mən bu dadamın tezirak kaytıp, ısıq yotkandı mən bilen belli yögünüp yetişini arzu qılattım. Dadam tek çikemeydi amuma. Bazarıq açıqan nəslerini azraq bosumu setilip qalam ikin, dəp şirəmdikin. Caba keş dadan, kəp qalabalam. Sən uxla vəgin. Dadamını saxlayman. Dadam kese yüz gözlerini sürtüp, aldığı bir piyalı ısıqça ekep yermen. Vay akıllıq balam, apırın sana. Mumam mehriballıq bilen peşanemge süyüp koydu. Isıq yotkan içi de mumamnın beşimini sılap durup eğitip atkan, buvayının oğlayı diyen çöçegini anlap yetip, gözlerimge uyku yamaştı. Oylap baksam, ta ki mumamdan vaqtsız ayrılgan kadar, akşamları çöçeklerini anlap yetip uxlap kepti men. Mumam itkan çöçeklerden hoşalıq tapattım. Bazda mumam itip bəygən çöçeklerdeki aşı batır adamlarına aylınıp düş etdim. Ornumdan durup, köygen çüşümünü mumam bilen dadamı itip bəsəm, ola qaqaqlap külüp getirdi. Dadam yine kuçıqığı ilip, yaxşı oqısan, kəlgüsü de mən həm muşu yurtdaki həm meylən pəxirlendiğen adamı aylınsan, dəb peşanemge suyup qoyatdı. Bugün mu aşı çöçekler koynada Yeni tuğulgan aslandek pışıldap, tatlıq uyku ketkerligini sesmey kaptı mən. İşiknin katlıq çekilgen avazı. Mumamni kimdir birinin işik sırtı turup ənsiz çakırışı, meni uykunun koyundan tatip çıxdı. Yotkandan suğurlup, sırtkı qarap mangan mumamnın kendin əgişip çıxdım. Yamğur səl pəsəygen bosumu tek toxtamıgan idi. Mumam işini içip, yamğurda üstü beşi höl bop ketken natonuş adamı körüp, heyran bop sordi. Kim bolu siz? Mən oğlunuz Muratnın keşlik bazada belli ticaret kıldığan tonişi. Murat,
O hazır doktorxan yetib qaldı. Sizlərə xəbər qıb qoyuş üçün udul doktorxandan kelişim. O adamın gəplərdən tolımı ciddilik və ənsizlik çıxıb duratdı. Nima? Muradcan qandaq bu doktorxan yetib qaldı? Mamam qoqub getdi. Çoğana, boğan işlərini yolda manqaş təb birey. Hazır doktorxanığı barayli. Doktorxanığı töləşkə azıraq pul ili vasıla. Dadamın tonişi mamamını tezraq buluşqa aldıratdı. Mamam, putudaki kəşinin çüşüb qağınığımı qarmay, öyge kiribla üstüdeki çapını kiyib, dadam minin oxuşum üçün jığıb, mamamı saxlaşqa bəgən pullarını yağlıq tügüb, tezla işik aldığı çıxdı. Mamam bilən işkimiz, dadamın tonişi aydab gəgən üçcaqlıq velisipitki oltırıb, doktorxanığı mağduq. Doktorxana üyümüzdən 20 saatlik yol edi. Doktorxanığı bir boğuca bu 20 saat bana 20 gündək tuyulub, içimini müşik tatlaq atqandak bir yaramlıq çılğı valdi. Dadamın kesel karva dedeki hər xil halətlərini xiyal qılıb, közümge yığı yamış etdi. Köz aldımğa qaranqoluq tıqılıb, azap içi de tolğun attı.

Qadirlik radio anlıqçılar, programımız qayıtıp geldik. Mən muhabbet bilen səhərləni söydüm. Yip yeni bir günni muhabbet bilen başladım. Mən muhabbet bilen mən yaşavatqan şəhərini söydüm. Onun bilen kol tutuşup mangan koçularını, billi aylangan bağçılarını söydüm. O yaxşı köygen naqşılarını söydüm. Aşıqnın məşquğu atıgan naqşılarını, muhabbetlik yeslani jürkümü toşkızgan şu naqşılarını söydüm. Mən muhabbet bilen xiyallarımı söydüm. İşçide sembâ boğan şu güzel əslimilerimi söydüm. Mən şu muhabbet bilen hayatını söydüm. Gəmleri untulgan, şatlıqı kalbimle avutgan bu güzel hayatını söydüm. Hayatının şeydası buldum.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapırı. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayretki kilip, yana yeni netice yartıp, devletke cevap qaytırman.
4: Junhanın qat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayraq üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı qasem kılımız digen merdan küyge kulaq salaylı. Vatan en ihtiyaçlıq çayğı barayli.
2: Yaşlıqımız urğumaqda, vətinimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırıqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılmağa alaysız, çikiniş yolunuz yox.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əb bəlli.
2: Əmgekçilər yeni dəvrinin güzəl səyibsini açdı.
0: Burmumuqdın stanok gıca, Tokyo'lıdın zapçaslağıca, əmmisi qalbimdiki sənna buyumları.
2: Dövlətnin muyum koralları Jungo yasımıcılıqının tövrikidir.
0: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, küreş qılğıcıladın bulaylı.
2: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
6: Mən bir tamçı su.
7: Mən mə bir tamçı su.
6: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
7: Mən pakı su ambırdın kəldim.
6: Güllükdə gülləni soğurmən.
7: Cüməkni çın əkməbdu. Mən əvrəz yoluq iqib gəttim.
6: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir payan itizlanı suğardım.
7: Paskını su deryağı koyup verildi. Mən sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
8: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Kadimdin hazırgıca jongoluqla en kadırlaydıgan pezilet Ali Canaplıq.
9: Ali Canaplıq turmuşqa sınıp ketken hərəkət mizanı.
0: Ali Canapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən adəmlə Ali Canapladır.
9: Ali Canapla yaxşı niyyətli kişilərdir. Başqılağı yaxşı niyyət bilən müamilə qıldığanla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali Canapladır.
9: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kəng boludu. Yıraqını körələydi qalla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla ətrafımızdaki ülgü bolalaydı qan adətki kişilədir. Ali Canapla qatardı turuş, Ali Canaplağı toğırlınış, kəmtər Ali Canapladın buluş, cüngoluqlarının royi intilişidir. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
10: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
11: Mən
0: بىلەن بۆرەك. ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇۋېتىش سەۋەبلىك زەھەر تازىلاش خىزمىتىم قاتتىق قالايمىقانلىشىپ كەتتى. زەھەرلىك ماددىلار يىغىلىپ قالدى. ھەتتا مادارىممۇ قالمىدى.
10: مەن يۈرەك ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش سەۋەبلىك خىزمىتىم نورمىدىن ئېشىپ كېتىپ تۈگىشەيلە دەپ قالدىم.
11: ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش قەرەلسىز بومبىغا ئوخشايدۇ. بەدەن ئەزالىرى نورمىدىن ئارتۇق خىزمەت قىلغانلىقتىن ئاگاھلاندۇرۇش بەردى. تىڭشىدىڭىزمۇ؟
0: كىچىككىنە ئوت يالقۇنى بارمىقىمىزنىڭ ئۇچىنى ئىللىتالايدۇ. لاۋۇلداپ كۆيۈۋاتقان گۈلخان پۈتۈن بەدەننىڭ ھارغىلىقىنى يوقىتىدۇ. بىر تامچە سۇ كالپۇكىمىزنى نەمدىيەلەيدۇ. ئۆركەشلەپ ئېقىۋاتقان چاڭجاڭ دەرياسىنىڭ سۈيى بىپايان ئېتىزلارنى سۇغۇرالايدۇ. بىر ئادەم بىر بۆلەك مۇزىكىنىلا يالغۇز چالالايدۇ. سىمفونىيە ئۆمىكى ئورۇنلىغان مۇزىكا كىشىدە ئاجايىپ سېزىم پەيدا قىلىدۇ. ئۆز جاينىڭ سۇ تۇپرىقى شۇ جاينىڭ كىشىلىرىنى باقىدۇ. ھەر مىللەت خەلقىنىڭ بىرلىكتە ئىتتىپاقلىشىپ ئالغا بېسىشى، ئورتاق گۈلۈنۈپ تەرەققىي قىلىشى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ھاياتى، كۈچى ۋە ئۈمىدى.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdin, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.